0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunabilirim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten

0: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün evlilik hakkında konuşmaya başlayacağız. Bu geniş bir konu, bu yüzden tek programla bitmeyecek. Bugün güzel bir giriş yapalım istiyoruz. Program serisi boyunca birçok önemli noktayı konuşacağız birlikte. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bu programda evliliğe giriş konusunda konuşacağız. Tabii ki evlilik ilişkisinde en önemli duygular aşk ve sevgi. Biraz bundan bahsederek başlayabilir miyiz?
1: Evet, sevgi insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten bir duygu aslında. Hı hı. Tabii ki aslında sevgi her şeyde var, her ilişkide var ama özellikle evlilik ilişkisinde daha da yoğun diyebiliriz. Eşe duyulan sevgi kişinin eşine karşı içinden geçirdiği duygu ve düşüncelerden de etkilenir. Hı-hı. Bunlar olumlu düşünceler olabilir, olumsuz düşünceler olabilir. Mesela merhamet, şefkat, saygı gibi olumlu düşünceler de, nefret, öfke gibi olumsuz duygular da aslında sevgiyi etkiliyorlar. Tabii ki gerçek sevgiyi anlamak ve paylaşmak için Tanrı sevgisini anlamak lazım. Hı-hı. Eğer Tanrı ile ilişkimiz doğru bir noktada ise gerçek sevgiden besleniriz ve doğru bir sevgiyi de sevebiliriz karşıdakini. Evet, bizim sevgi anlayışımız bazen yetersiz olabiliyor çünkü. Hı-hı.
0: Tabii ki ilişkinin başlangıcında her şey daha güzelken ilerleyen zamanlarda problemler de artmaya başladığını görüyoruz aslında.
1: Evet, bu normal aslında. Çünkü ilişkinin başlangıcında daha yoğun olarak yaşanan ve gösterilen sevgi daha sonra hayatın yoğun koşuşturmacası içerisinde sıradanlaşabiliyor. Ama bu sıradanlaşırsa çiftlerde birbirlerine sevgilerini yeterince sergileyememeye, hı hı, ve gerekli özeni gösterememeye başlıyorlar. Bir canlı gibi aslında düşünebiliriz. İhtiyaçlarını karşılamazsak zayıflar. Nitekim evlendikten sonra hayatın yoğunlaşması herkes için de kaçınılmaz,
0: evet,
1: aslında.
0: Tabii.
1: Hem iş hem daha sonra ilerleyen zamanlarda çocukların olması gibi. Ancak eşler sevgilerini çabayla hala birbirlerine gösterebilirler. Yani yoğunlaştırabilirler.

0: çıktığı için bunlar sevgi gösterimi azalacak anlamına gelmez. Bu konuyu da ilerleyen programlarda zaten daha fazla ele alacağız. Ama diğer bir gerçek de evlilik, yeni bir iş, çocuk doğumu gibi hayatın dönüm noktalarında o güne kadar çok fark etmediğimiz geçmiş olumsuz tecrübelerimiz, zayıflıklarımız net bir şekilde ortaya çıkar. Kendi geçmişimizi gözden geçirmek konusunda flört aşamasında konuşmuştuk. Bunu yapmış olsak bile aslında bazen bazı şeyleri gözden kaçırabiliriz. Dediğimiz gibi bilinçaltına itiyoruz, unutuyoruz. Ama işte bu hayatımızın dönüm noktalarında bu sefer ortaya çıkıyor bu unuttuğumuz ve bilinçaltına attığımız şeyler. O zaman bu konuda da uyanık olmamız ve özellikle tekrarlayan olumsuz ya da ilişkiyi kötü yönde etkileyen davranış ve duygularımızı fark edersek kaynağına inerek onları yeniden yapılandırmamız büyük bir önem arz etmektedir. Yani tamam, bu böyle bir olumsuz davranışım var ama bu nereden geliyor? Genelde geçmişte gelen şeyleri bazen yansıtma yaparak eşime yansıtıyorum. Bu çok farklı konularda olabilir. Benim eksikliğim neyse ya da geçmişte olan olumsuz şey neyse, sanki aslında o geçmişte yaşadığım kişi ya da sebebi unutuyorum. Ama onu sanki eşimmiş gibi yansıtabiliyoruz. Bu da evlilikte ciddi problemlere yol açabiliyor. O yüzden bunları fark etmek, aslında tekrarlayan olumsuz davranışlar olduğunda kendimize dönmek ve bunun kaynağını bulmak bu anlamda çok önemli. Ama bunu yapabilmek için de tabii ki alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak gerekiyor. Öyle. Bu çok önemli. Kişide gurur olması ve kendinde olumsuz bir şey görmemesi kendisine zarar vereceği gibi ilişkilerine de çok zarar verir. Bu noktada Hristiyanlar olarak sadece pazardan pazara değil, her gün Rabbi'yle zaman geçirmemiz, onunla olan kişisel ilişkimizin kalitesi çok önemli. Çünkü kutsal ruh bize yüreklerimizde görmediklerimizi gösterir, öğretir, Rabbin sözlerini hatırlatır.
1: Evet, tabii ki bizler kiliseye gittikçe, kutsal kitabı okudukça, dua ettikçe aslında Tanrı'ya yaklaştıkça kendi yürek durumumuzun farkına varabiliyoruz. Değişmenin ilk adımı fark etmek, ikinci adım ise Tanrı'nın sözüne ve buyruklarına itaat etmektir aslında. Çünkü yüreğimizi kim bilebilir Rab'den başka en iyi? Ve biz ona yaklaştığımızda, onun kutsallığına yaklaştığımızda ne kadar yüreğimizi sorunlu olduğunu, kirli olduğunu da görebiliyoruz. Bu noktada Tanrı gerçekten çok önemli, onunla ilişkimiz çok önemli.
0: Evet, aslında yani olumsuz davranışlarımızı biz bazen fark etmiyoruz bile. Çünkü çok şeyi bilinçaltına ettiğimiz için bunların farkındalığı için de Tanrı'nın kendisi bize çok yardım ediyor gerçekten bu noktada.
1: Evet. Peki çiftlerin aralarındaki ilişkinin sağlıklı devamı için neye ihtiyaç vardır Aynur Hanım?
0: Duygusal bağlılığa çok ihtiyaç var tabii ki. Yani sevgi olabilir, aşk olabilir ama duygusal bağlılık da sevgi ve saygı ve yakınlık sonucu tabii ki bu duygusal bağlılık oluyor. O zaman sevgi, saygı, yakınlık ve daha birçok şey aracılığıyla bu duygusal bağlılığı güçlendirmek çok önemli. Çift ilişkisini biraz önce bir fidana benzetmiştik. Yine bu şekilde benzetebiliriz. Nişanlılık ve yeni evlilik evrelerinde duygusal bağlar çok az köke sahip olan bir fidan gibidir aslında. Duygular yoğun ancak bağlar zayıftır. İnce ve küçük bir kök başlangıç ve tutulması için yeterli olsa da güzel meyve vermesi, zor günlerde dayanabilmesi için yeterli değildir. Eğer bakılırsa, ihtiyacı karşılanırsa kökleri büyüyecek, her yana yayılacak, güçlenecek ve meyve verecektir. Aslında duygusal bağlılık da böyle bir şey. O köke, o fidanın köklerini büyütmeye benzetebiliriz. Bu da sevgi, saygı, yakınlık ve ihtiyaçlarımızı bilmekle ve bunları karşılamakla mümkün olacak.
1: O zaman duygusal bağlılık aslında geliştirilebilir bir şey ve neler yapmak lazım biraz daha belki bu konuda sıkıntı yaşayan dinleyicilerimiz varsa.
0: Evet, aslında ihtiyaçlarımızın karşılanması en büyük şey. Yani bir fidanın çok az kökü olan bir fidanın daha köklerinin daha dağılması, büyümesi, yayılması için, güçlenmesi için neye ihtiyaç vardır? Belli başlı şeylere ihtiyaç vardır. Suya, işte ışığa ihtiyacı vardır değil mi? Beslenmesine ihtiyacı vardır. Aynı şekilde aslında duygusal bağlılık da bu şekilde ihtiyaçları karşılanarak geliştirilebilir. Sevgi ve saygı temelli bir ilişkide çiftler birbirlerinin duygu, düşünce ve davranışlarındaki farklılıkları keşfederek bu farklılıkları kabul etme ve bazı konularda da değişme yoluyla birbirlerine duygusal anlamda yakınlaşmaktadırlar. Hı hı. Tabii ki her şeyi kabul ederek devam edemeyiz. Her iki tarafında bazı konularda değişime açık olması çok önemlidir. Değişen bir yürek çok önemlidir. Hı hı. Özellikle bir Hristiyan'ın katı değil, yumuşak ve öğretilebilir bir yüreğe sahip olması beklenir. Ve böyle olduğunda değişim hayat boyu devam eder aslında. Biz sadece... Yani biz ömür boyu değişiyoruz aslında. Hı hı. Olumlu yönde değişim oldukça da kişi olgunlaşır ve hayata meyve verir.
1: Evet, tabii ki kutsal kitap bu konuda bize en iyi rehberliği sunacaktır. Tanrı'nın evliliğe bakış açısını bilmek, ilişkiye doğru yaklaşmamızı ve doğru bir bakış açısını da bize sağlayacaktır kesinlikle.
0: Evet, evet. Ayrıca araştırmacılar bu duygusal çiftin arasındaki sevgiyi destekleyen, aşkın devam etmesini sağlayan ve aralarındaki gerginlikleri azaltan en önemli unsurlardan birisinin de sağlıklı bir cinsel hayat olduğunu göstermektedir. Hı hı. Zaten evliliği diğer ilişkilerden ayıran da en büyük kısım bu diyebiliriz ve duygusal evet. bağlılığı güçlendirmek için de gerçekten cinsel hayatta çok sağlıklı cinsel hayatta çok büyük bir rol oynamaktadır. Farklılıkları keşfetmek dedik biraz önce. Farklılıkları hı hı. keşfetmek tabii ki sabır, zaman, istek, çaba ve fedakarlık gerektirir. Keşif süreci zordur ancak sonrasında ilişki zenginleşir, meyve verir ve tadı daha iyi olur.
1: Evet. Tabii anlaşamayan birçok çiftten aramızdaki aşk, sevgi bitti ya da anladık biz çok farklıyız gibi söylemler de duyuyoruz. Hayatımızın içerisinde var. Peki bu farklılıklar neden kaynaklanıyor?
0: Bu farklılıklar aile, eğitim, sosyo-kültürel çevre, kişilikten gelebilir. Hı hı. Ancak en önemli temel farklılık yaratılıştan geliyor diye düşünüyorum. Yaptığım çift danışmanlıklarında hemen hemen her çiftin zorlandığı alanın temel şeyin yani tabii ki bu iletişim becerileri başka şeyler de var ama temel şey ihtiyaçlarını bilmemekten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü cinsiyete göre temel ihtiyaçlarımız farklı. Dünyanın neresine giderseniz gidin erkek ve kadın yaratılışında kültüre göre değişmeyen bazı farklılıklar var. Erkek ve kadın biyolojik olarak birbirinden nasıl farklıysa farklı özelliklere sahipse aynı şekilde ihtiyaçları da aslında birbirinden farklı. En önemli kutsal kitap referanslarımızdan bir tanesi Efesliler 5:33. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin, kadın da kocasına saygı göstersin diyor. Tabii ki kadının birinci derece ihtiyacı sevgi, erkeğinki ise saygıdır. Kadının ihtiyacını sevgi, erkeğin ihtiyacını saygı olması tersini geçer sıkılmaz. Yani hı hı. erkeğin sevgiye ihtiyacı, kadının da saygıya gereksinimini olduğunu yok saymaz. Burada bahsettiğimiz iki önemli temel ihtiyaçtır aslında. Yiyecek ve içecek gibi. Biraz önce hı hı. fidanın nasıl beslenmesi için, büyümesi için yiyecek ve içeceğe ihtiyacı varsa. Aynı şekilde evlilik ilişkisinde de öyledir. Erkeklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve iki tarafında erkek ve kadının ihtiyaçlarının karşılanması yiyecek ve su gibi diyebiliriz bu sevgi ve saygı. Daha uzun hayatta kalabilmemiz için bunlar gerekli. Tabii ki ikisi de gerekli ama daha uzun hayatta kalmak için tercih yapacaksam önce su gelir, değil mi? Hı hı. Su bizi biraz daha uzun götürür. O zaman erkek için saygı, kadın için ise sevgi, su gibi birinci ihtiyaçtır hı hı. diyebiliriz.
1: Evet, gerçekten çok önemli bu ihtiyaçları fark etmek ve ona yönelik hareket etmek. Tabii ki ilişkiyi daha uzun kılacaktır. Bir araya gitmemiz gerekiyor ama çünkü zamanımızın sonuna doğru geldik. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz konuya.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk yarısında aslında evliliğe giriş konusuna başladık. Onun üzerine konuştuk. Ve son olarak Aynur Hanım bir ayet okudu. Kadının daha çok öncelikli ihtiyacının sevgi ve erkeğinkinin saygı olduğunu söylemişti. Burada kalmıştık. O zaman bu ihtiyaçları iki farklı lisan olarak değerlendirmek mümkün mü Aynur Hanım?
1: Evet, kesinlikle iki farklı lisan olarak da değerlendirmek mümkün. Çünkü biz ihtiyaçlarımızı, karşıdaki kişinin ihtiyacını ve kendi ihtiyacımı da fark etmiyorsam o zaman iki farklı lisan konuşuyormuşuz gibi oluyor. Ve bu da ilişkiyi de gerginliklere yol açıyor ve kısır döngüye sokuyor. Yeni evli olmak onun için diyebiliriz ki yeni bir lisanı da öğrenmek gibidir. Ustalık için de biraz egzersiz ve çokça çaba sarf etmek gerekiyor tabii.
0: Evet, kesinlikle çokça çaba sarf etmek gerekiyor. Tabii bu noktada sağlıklı iletişim ihtiyacı da doğuyor.
1: Evet, bu da aslında kişiler bazen ihtiyaçlarını bilseler bile bunu dile getirme yöntemi ya da nasıl konuşacaklarını yani ne zaman ve nasıl konuşacaklarını bilmemekte. O zaman çok büyük, bu da bir sorun olabiliyor. Eğer birbirimiz için iyi dinleyici isek ve eşimizi yargılamak, aşağılamak yerine bizim ne anladığımız değil de eşimizin gerçek ihtiyaçlarının ne olduğuna kulak veriyorsak sorunlar azalacaktır. Kutsal Kitap'ta dediği gibi herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun diyor aslında. Bu tabii ki tüm ilişkilerde geçerlidir ama evlilik de gerçekten şart bir şey. Çünkü eşimizle çok zaman geçiriyoruz ve ev ortamında biraz daha bazen düşüncelerimizi süzgeçten geçirmeden söyleyebiliyoruz. Onun için bu iletişim becerilerini bilmek de çok önemli ilişkilerde.
0: Evet. Peki yeni evli çiftlerin öğrenmesi gereken beceriler üzerinde de konuşalım. Hazır beceriler konusu açılmışken. Hangi becerileri kazanmaları gerekiyor?
1: Evet, iletişim becerileri dedik. Bu çok önemli ve en başta diyebiliriz. Ve tabii ki problem çözme becerileri. Problemler oluyor. Sadece çiftler arasında kişilerle ilgili problemler olmak zorunda değil bunlar. Ama hayatımızda birçok şeyler dışarıdan kaynaklı birçok problemler de gelebiliyor hayatımıza. Bunları çözme becerileri, evlilikte rol paylaşımı da çok sorun olabiliyor. Ebeveynlik becerileri ileride ve bütçe idaresi, cinsel yaşam gibi birçok konuda aslında çiftlerin belki bilgileri yoksa araştırabilirler, sağlıklı bir yollar bulabilirler ve birlikte oturup gerçekten kafa yormaları ve ortak yollar, sağlıklı yollar bulmaları gereken çok önemli konular. Evliliğinde sorun yaşayan pek çok kişi problemin kaynağının çoğunlukla da sadece eşinde olduğunu düşünüyor aslında.
0: Evet,
1: kendisinin sorundaki payını görmezden geliyor. Evlilik danışmanlığına geldiğinde çiftler genellikle hep eşleri hakkında öncelikle konuşuyorlar. Bu da belki insan doğasında olan bir şeydir ama bir durup ben ne diyorum acaba dememiz de lazım bu noktada. Oysa çift ilişkisinde bireylerin kendi zayıflıkları ve zaafları hakkında da düşünmeleri gerekiyor durarak. Daha önce bahsettiğimiz gibi burada da alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak, herkes gibi kişinin kendisinin de günahlı olduğunu kabul etmesi, hatalar yapabileceğini kabul etmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. 1. Yuhanna 1.8'de dediği gibi günahımız yok dersek kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Hem günah ama sadece günah meselesi de değil, yani farklı alışkanlıklarımız olabilir, doğru konuşma tarzı olmayabilir. Yani onun için bu anlamda da kendimizi fark etmemiz yine burada da çok önemli.
0: Aslında bu konu, yani kendi yanlışlıklarımızı görebilmek konusu, sadece evlilik içerisinde değil genel olarak her Hristiyan için büyük bir önem taşıyor. Bir kişinin İsa'ya iman edip Hristiyan olabilmesi için o kişinin Rabbin önünde kendi yanlışlarını görüp kabul etmesi gerekiyor zaten. Günah işlediğini itiraf etmesi, tövbe etmesi gerekiyor. Aslında bunu yaparak bağışlanıyoruz ve Tanrı ile kişisel bir ilişkimiz oluyor. Ve sadece ilk iman ettiğimizde değil, bütün iman hayatımız boyunca kendi yanlışlarımızı görüp tövbe etmemiz de gerekiyor. Bu yüzden Hristiyan olduğunu söyleyen biri evliliği içerisinde kendi yanlışlıklarını görüp kabul etmiyorsa bu sıkıntılı bir durumdur zaten. Yürek tutumumuz bu noktada çok önemli, dediğiniz gibi alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak gerekiyor gerçekten. Tabii ilişkide sorunlar varsa bu konuda eşinin değiştiremediği davranışları karşısında kişi ne yapması gerekiyor? Çünkü bazen konuşuyoruz ama değişmiyor da sorunlar evet. bitmiyor.
1: Tabii ki değişen yüreğe sahip olmak her iki taraf açısından da çok önemli ve ilişkinin sağlığı açısından çok önemli. Ama bazı şeyler de tolere ediyoruz, edebiliriz ve bu tolere edeceğimiz şeyler karşısında değiştiremediğimiz ama tolere edebileceğimiz şeyler karşısında kişinin kendi tepkilerini değiştirmesi son derece işe yarar. Yani tamam karşıdaki bunu değiştiremiyor ama ben bunu tolere edebilir miyim? Edebilirim. O zaman edebilirsem benim tepkilerimi değiştirebilirim. O zaman bu da sonucu çok farklılaştıracaktır. Eşlerden birinin diğerini değişime yönlendirebilmesi hem de öncelikle onun ihtiyaçlarını anlayıp kabul etmesini de gerektirir. Ayrıca kişi eşinin hoşlanmadığı tüm davranışlarını değiştirmesi mümkün olmadığını da kabullenmelidir. Yani kabul ve kararlılıkla aslında biraz da başlıyor. Bunun yerine dediğimiz gibi eşin değiştirebildiklerini olumlu bir gösterge olarak kabul edip dirençli olduğu noktaları olduğu gibi kabul edip evliliğin olumlu yönlerine odaklanmalıdır. Ama tabii ki burada bahsettiğimiz çok büyük şeyleri de görmezlikten gelelim, tolere edelim, olumlu yanlarına odaklanalım değil. Mesela bunlar çok ciddi sorunlar olabilir çünkü şiddet olabilir, bağımlılıklar olabilir. Bunu kastetmiyoruz tabii ki. Normal sınırlar içerisinde tolere edebileceğimiz şeyler, alışkanlıklar olabilir. Bundan bahsediyoruz. Yani olumlu yönlere odaklanmak ve bu konuları tolere etmek dediğimiz şey budur. Eşlerin birbirlerinin cinsiyetlerinden, aile yapılarından, etnik veya kültürel kökenlerinden, eğitim düzeylerinden kaynaklanan farklılıklara saygı göstermeleri, bunu öğrenmeleri aralarındaki sevgiyi besler çünkü. Biz belli bir yaşa kadar büyüyoruz ve o büyürken bazı şeyler yerleşiyor ve her şeyi atmak mümkün değil tabii ki bu anlamda.
0: Tabii ki biliyoruz ki kişinin alıştığı davranışlarını değiştirmesi de kolay değil, zordur. Bu noktada şunu hatırlatmak gerekiyor ki Hristiyan çiftlerin evliliği aslında 3 kişiliktir. Erkek, kadın ve Tanrı. Kendi gücümüzle sıkıntıları çözmeye çalıştığımızda zaman zaman sık sık hatta başarısız oluyoruz. Ama evliliğin temeli Tanrı'nın bize öğrettiği prensipler ışığında olunca onun gücü ve ruhuyla değişmek de tabii ki mümkün.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çiftler tartışmalar olduğunda nasıl sağlıklı bir şekilde sonuçlandırabilirler peki Aynur Hanım?
1: Tartışmalar esnasında aynı olaya her iki tarafında kendi pencerelerinden bakmaları, kendi gördüklerini savunmaları, birbirlerini anlamalarını zorlaştırır ve kısır döngüne sokar. Bu şekilde sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Eşimizin ihtiyaçlarını iyi tanımamız bu noktada çok önemlidir. O zaman ben sadece kendime, kendi ihtiyaçlarıma, neyi alamadığıma bakmak yerine eğer ihtiyaçlarını biliyorsam eşimin, onun bakış açısından bakmak konusunda kendimi eğitebilirim ve değiştirebilirim. Eğer onun ihtiyaçlarını biliyorsak olaylara sadece kendi penceremden bakmayacağım çünkü onun penceresinden bakacağım ve anlamaya çalışacağım. Eşlerin tartışmalar esnasında haklı çıkma amacı gütmeden olaylara problemi çözmek niyetiyle birbirlerinin penceresinden bakmaları gerçekten çok önemlidir. Ve onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı öğrenmeleri. O zaman çatışmalar büyümeden çözümlenebilir. Genelde eşler arasında haklı çıkma davası da çok oluyor. Hepimizde oluyor bazen. Ama gerçekten biz ortağız, biz takımız aslında. Her zaman onu göz önünde bulundurmalıyız. Yani biz karşı takımlar değiliz. Evlendiğimizde çift olarak biz bir takımız. O zaman bizim amacımız ortaktır. Bu sorunu çözmek ve soruna odaklanmak veya çözüme odaklı olarak, çözüm odaklı olarak yaklaşmak. Yani kim haklı çıkacak, kim kazanacak değil. Aynı takımdaysak takımın kazanması önemlidir. O zaman çözüm odaklı olmaya odaklanmak bu anlamda çok daha önemlidir.
0: Tabii ki evlilik Tanrı'nın gözünde de çok önemli ve Hristiyan ailelerin evliliği de Tanrı'yı yüceltmelidir her zaman. 1. Petrus 3.7'de de eşlerin anlayış içinde yaşamaları gerektiğinden bahseder. Hatta bu önemlidir çünkü bu yüzden dualarınıza bir engel çıkmasın dediğini de okuyoruz ayetlerde. Bu nedenle günün sonunda Tanrı'yı hoşnut edeni yapmak, gerekli bağışlamak, anlayışlı olmak gerçekten çok önemli. Çözüme odaklı olmak gerekiyor sizin de dediğiniz gibi. Zamanımızın da sonuna geldik. Genel olarak, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Bir toparlamak gerekirse ilk girişte neye tam olarak odaklanmak gerekiyor? Önemli noktalar böyle kısaca bir üstüne geçelim ve ondan sonra programımızı kapatabiliriz.
1: Evet, sevgi ve saygı aracılığıyla duygusal bağlılığı ve yakınlık aracılığıyla birlikte zaman geçirerek de duygusal bağlılığı güçlendirmek gerçekten çok önemli. Çünkü bu evliliği bir fidana benzettik. Kökleri fidanın çok azdır, zayıftır ama beslendikçe büyür ve gelişir, meyve verir, herkese fayda sağlar. Onun için evlilik de aynı şekilde ihtiyaçları karşılanırsa her iki tarafında, ki bu ihtiyaçları bilmekle başlıyor aslında. Bu ihtiyaçlar karşılandığında o duygusal bağlılık güçlenecek ve sorunlar olduğunda da, ki herkesin hayatında olan şeyler, o zaman bu sorunlara da haklı çıkma değil de çözüm odaklı takım olarak eğer bakabilirsek, o anlayışa sahip olursak, biz bir takımız, biz karşı taraflar değiliz diye. O zaman çözüm odaklı baktığımızda da bu sorunları da çözmekte daha hızlı olacağız diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu duygusal bağlılığı geliştirmekle öncelikle başlıyor. Ki zor zamanlarda zayıf kökü olan bir fidan gibi devrilmesin. Problemler olduğunda, problemler olmadan önce bu duygusal bağlılık güçlüyse ve hep o şekilde tutarsak, aslında problemler olduğunda da onları atlatmamız da daha da kolay olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum size Aynur Hanım. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır ve onların hayatları içinde bereket olmuştur. Programımızın sonuna geldik. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Dinleyicilerimize ve size çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Luka 22:70 ayete bakacağız. Bu ayetlerde onların hepsi yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Öncelikli olarak şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Tanrı oğlu kavramı çok tartışılan bir kavram aslında. Buradan ne anlamalıyız bu ayetleri okuduğumuzda? Tanrı'nın oğlu olduğunu ifade ediyor İsa Mesih. Buradan ne anlamamız gerekiyor?
2: Evet, gerçekten de çok tartışılan bir konu. Günümüzde de tartışılan ve konuşulan bir konu. Yani özellikle Hristiyanlığı araştıran kişilerden 10 tanesi ile konuşursam, yani abartmıyorum, en az 7 tanesi Tanrı'nın oğlu nedir diye
0: Nasıl
2: soruyorum.
0: Olabilir Tanrı'nın oğlu? Yani Tanrı'nın bir çocuğu olabilir mi gibi bir düşünce var.
2: Evet, işte burada bir fiziksel bağ düşünülüyor. Tabii ki bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani nasıl Tanrı'nın gözü yoksa ve görüyor diyorsak, işte nasıl kulağı yoksa ama işitiyor diyorsak, bunun gibi yani oğul dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani baba dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Ve şimdi kutsal kitaba bakalım ve bunu geçtiği yerlere de baktığımızda şöyle düşünmemiz lazım. Anlamadığımız bir kavram varsa, Tanrı vahyinde ne demek istiyor? Neyi anlatmak istiyor? Eğer ön yargılı bir yaklaşıma sahipsek Tanrı sözünü anlamayacağız. Yani ben de İncil'i ilk okuduğum yıllarda çok saçma geldi. Yani bıraktım. Hı hı. Ama sonradan kendimde şunu fark ettim. Ya acaba ön yargıyla okuyor muyum? Bu gerçekten Tanrı'nın kitabıysa o zaman Tanrı'nın bakış açısıyla okuyabilir miyim? Ve onu okuduktan sonra ruhsal gerçekleri daha iyi anlamaya başladım. Ve kutsal ruh bizim yüreğimizi aydınlatıyor. Ve o zaman biz ruhsal gerçekleri daha iyi anlıyoruz. Ve işte Tanrı'nın kendi verdiği bir tanıklık da var burada. Ve göklerden gelen bir ses, sevgi.

0: Bir oğlum budur, ondan hoşnudum diyor Tanrı. Yani göklerden Tanrı diyor ki, evet sevgili oğlum budur, ondan evet. hoşnutum. Ve burada anlatılan, aslında söylemek istediği, oğul benim özümden geliyor. Aynı özden, onu ben gönderdim. Bunu anlatmaya çalışıyor kutsal kitap, hı-hı. ifade etmeye hı-hı. çalışıyor.
1: O zaman şunu anlıyoruz ki aslında oğul, yani İsa Mesih, baba Tanrı ile aynı öze sahip bir varlık.
0: Evet, yani nasıl, yine bir fiziksel örnek kullanacağım ama örneğin benim oğlum dediğim zaman, yani benden gelen, soyumdan gelen bağını da ifadeye koymuş oluyorum. Ama bizim kendi çocuklarımız için fiziksel bir bağ var. Tanrı'da ise ruhsal bir bağ var ve o benim oğlumdur dediğinde, oğlum budur dediğinde, ondan hoşnutum dediğinde ruhsal soyu nereden geldiğini ve hı hı. aynı öze sahip olduğunu ifade ediyor.
1: Evet, aslında tabii ki oradaki halk bu ifadeyi duydular ve ben merak ediyorum aslında Tanrı'nın oğluyum ifadesi Yahudi halkı için ne ifade ediyordu? Bu kavrama yabancılar mıydı? Nasıl tepki verdiler? Nasıl karşıladılar? Çünkü bugün dediğiniz gibi günümüzde söylediğimizde aslında büyük bir tepki alıyoruz. O zaman Yahudiler aslında nasıl karşıladılar?
0: Tanrı'nın oğlu kavramını çok iyi biliyorlardı. Yani hı-hı. onunla aynı yetkiye sahip, onun sağında olan, onun adına karar veren, tüm yetkiye hı-hı. sahip varlık olduğunu biliyorlardı. Hatta İncil'de şöyle yazıyor. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, baş kahinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona sen Mesih isen söyle bize dediler. İsa onlara şöyle dedi. Size söylesem inanmazsınız. Size sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Onların hepsi, yani oradaki Yahudiler hı hı, o zaman hı. dedi ki, yani sen Tanrı'nın oğlu musun? Ve İsa da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Ve Tanrı'nın oğlu kavramının ne olduğunu biliyorlardı. Hı hı. Ama kabul etmedikleri İsa Mesih'in kendisiydi. Çünkü onlar kendi düşüncelerine göre işitmek istiyorlardı. Kutsal yazıları hı hı. iyi biliyorlardı. Ama bekledikleri Mesih'in ruhsal bir Mesih olduğunu anlayamadılar. Ruhsal bir krallığı olduğunu hı hı. Anlayamadılar. İşte o zaman onlar... Artık tanıklığa ne ihtiyacımız var dediler. Hı hı. Sonra sadece bu Tevrat'ta birkaç yerde geçmiyor. Zebur kitabında da 82. mezmurda, Asaf'ın mezmuru diye geçiyor. Orada 6. ayette siz ilahlarsınız diyorum. Yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Burada Tanrı insanlara ilahlarsınız diyor. Hı hı. Ve İsa Mesih de aslında onlara bu örneği kullanıyor. Yani ilahlarsınız sözünün ne anlama geldiğini açıklamaya çalışıyor. Bunu evet. kabul ediyorsunuz ama hı hı. ben Tanrı'nın oğluyum dediğinde beni kabul etmek istemiyorsunuz diyor.
1: Hı hı. Peki siz ilahlarsınız derken neyi kastediyor aslında? Yani insanlar da mı ilah? O zaman öyle bir soru çıkar.
0: Ya insanlar ilah değil tabii ki ama Tanrı'nın hı hı. tüm yetkiye sahip olduğunu ve yeryüzünde, yani Tanrı'yı kabul etsin ya da etmesin, tüm yöneticilerin yöneticileri belirleyenin kendisi olduğunu hı. ifade etmeye hı hı. çalışıyor. Yani bunu da anlamak çok çok zor. İncil bölümlerinde, Pavlus'un mektuplarında ve Petrus'un mektuplarında görüyoruz. Diyor Tanrı yöneticilere itaat edin. Hı hı. Ve hemen şöyle bir soru geliyor. Peki yanlış yapsalar bile itaat etmeli miyiz?
1: Evet.
0: ya
1: evet.
0: da Adolf Hitler'e itaat etmeli miydik gibi hı hı. sorular hı hı. geliyor. Aslında burada anlatılmak istenen tek yetkili kral Tanrı ve her şeyin üzerinde egemendir. Hı hı. Ve bu egemen kral onların hükümdarlıklarını sürmesine izin veriyor. Bizim buradaki tutumumuz, evet bu kötülüğün yapılmasına izin veriyor, anlayamıyoruz. Ama hı hı. Tanrı var ve onların üzerinde olan Tanrı tam adil bir şekilde bu kötülük yapanları yargılayacaklar diyor. İşte konumuza dönersek, sonra İsa yine konuşmaya devam ediyor. Şöyle diyor, size söyledim ama iman etmiyorsunuz diyor. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor ama hı hı. siz iman etmiyorsunuz çünkü benim koyunlarım değilsiniz. Yani sizin Tanrı'yla bir ilişkiniz yok. Yani kutsal yazıları biliyorsunuz ama hı hı. bunlarla ruhsal bir ilişkiniz yok. Belki harf harf anlıyorlar ya da kendilerine göre yorumluyorlar. Ve sonra İsa Mesih kendisine iman edenler için şunu söylüyor. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. İşte burada ben ve baba biriz dediğinde oğulluk kavramıyla birlikte ele alınan başka önemli bir şey görüyoruz ki burada Yahve olduğunu, yani eski antlaşmanın tanrısı, ben benim diyen tanrı olduğunu söylüyor. Ve hı hı. Yahudilerin, o dönemdeki Yahudilerin hiç kuşkusu kalmıyor. Ve tekrar İsa söylüyor. Beni yaptığım hangi işlerden dolayı taşlamak istiyorsunuz, öldürmek istiyorsunuz? Yani bütün evet. hastaları iyileştirdi, mucizeler yaptı, ölüleri diriltti. Hı hı. Yani savaşmadı, kimseyi öldürmedi, onlara karşı da gelmedi. Hı hı. O zaman neden diye soruyor. Ve Yahudiler şöyle diyorlar, seni iyi işlerinden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. O zaman bu ayetlere baktığımızda da şunu görüyoruz. İsa Mesih'in insan yönüne bakıyorlardı. Evet. Ama onu uluhi kimliğiyle tanıyamıyorlardı. Anlayamıyorlardı. Hı hı. Yaptığı işleri görüyorlardı ve insanın yapacağı işler değildi. Yani evet. bir ölüyü bir insan diriltemez.
1: Kesinlikle öyle.
0: O zaman bunu anlamaları lazım ama anlamak istemiyorlar. Yine onun insan yönünde kalıyordu. İşte İsa o zaman az önce konuştuğumuz konuya gelerek diyor ki yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Ve İsa Mesih neydi? Yuhanna İncil'inde söylüyor. Söz beden alıp aramızda yaşadı. Yani evet. söz beden alıp aramızda yaşadı. Ben Tanrı'nın sözüyüm. Ben Tanrı'nın hı hı. kelamıyım. Bunu söylüyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Eğer ben kelamsam ve kelam olarak yani insan bedeninde bulunuyorsam o zaman ben de Tanrı'yım. Tanrı'nın oğluyum. Ve ben ve babayla birim. Çünkü kelamın bütün doluluğu bende bulunuyor. Yani geçici hı hı. olarak değil. Baba benimle konuştuğu zaman nedir, peygamberlere vahyettiği gibi vahyetmiyor. Tam kelamın doluluğunu bana hı hı, veriyor hı. Diye söylüyor.
1: Evet, aynı zamanda bu oğluk kavramı bir yetkiyi de gösteriyor. Ve aslında tabii ki sorumuzun cevabı, Yahudiler aslında bu kavrama yabancı değillerdi. Ve aslında soruyorlar sen Tanrı'nın oğlu musun diye. Çünkü böyle birinin geleceğini aslında biliyorlar. Zaten bir kurtarıcı bekliyorlardı. Ve tabii ki bu Tanrı'nın sağlayacağı bir kurtarıcı olacaktı. Sanırım onu çok şey olarak, dünyasal bir kurtarıcı olarak daha çok beklediler. Ama tabii ki ruhsal olan tarafı anlayamadılar diye düşünüyorum.
0: Evet, ve aynı zamanda şu da oluyor. Yani Tanrı'nın oğlu kavramına baktığımız zaman, yani Tanrı'nın oğluna, İsa Mesih'e baktığımızda, yani baba Tanrı, hı hı. kendisi bir efendi ama oğul hizmetkar olarak hı hı. geliyor. Ve onun hizmeti nedir? İnsanların günahlarını kaldırmaktı. Hı hı. Bu günahın yargısını kaldırmak için öldü. Hı hı. Üçüncü gün dirildi. Ve bu ölüm ve dirilişin aracılığıyla insanlara sonsuz kurtuluşu sağladı. Bu hizmeti baba yapmıyor. Oğul yapıyor. Hı hı. Yani burada üç tanrıdan konuşmuyoruz. Ama üç ayrı kişilikte tek tanrının farklı rolleri vardı. Nedir? Hı hı. Baba tasarlar. Oğul kelam olarak bunu yerine getirir, babaya itaat eder ve aynı zamanda ruh işlevsel olarak devam ettirir, bulunur. Yani bunların her biri farklı rollerde ama tek Tanrı olarak bulunuyor. Yine başka bir örnek var, bağ kiracıları benzetmesi diye geçiyor. Matta 21. bölüm 33-46. ayetlerde İsa Mesih şöyle bir benzetme kullanıyor. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Şimdi sadece oğul kavramı Luka'da geçmiyor ya da Yuhanna'da geçmiyor. İsa Mesih bunu kendisi hizmet ettiği sürece sürekli kullandı. Ve buradaki örnekte baktığımızda, yani buradaki örneğe baktığımızda nedir? Bir bağın sahibi var. Evet. Ve ama bu bağı kullananlar bu bağ sahibini tanımıyorlar. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri yok burada. Ve o zaman ne yapıyor? Bağın sahibi oğlunu gönderiyor. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine mirasçı bu. Gelin onu öldürüp mirasına konalım dediler. Böylece onu yakalayıp bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler. Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Hı hı. Bağı da ürünü de kendisine zamanda verecek olan başka bağcılara kiralayacak. Yani o dönemdeki bir olayı kullanıyor. Onların hayatında olan bir olayı kullanıyor İsa Mesih. Ama İsa Mesih burada bir peygamberlik sözünü kullanıyor. Tevrat'tan gelen peygamberlik sözünü kullanıyor. Ve şöyle diyor, kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştirilen başka bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İşte burada yine bu başkahinler, ferisiler, o dönemin din adamları İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Şimdi anlıyorlar. Onların bildiği örnekleri kullanıyor. Hem yani günlük hayatlarında bildikleri örnekleri kullanıyor. Hem de kutsal yazılardan bildikleri yerleri örnek olarak kullanıyor. Onu tutuklamak istiyorlar ama halkın tepkisinden korkuyorlar. Çünkü halk İsa Mesih'i kabul ediyordu.
1: Evet, aslında önemli bir konu bu oğulluk kavramı. Devam edeceğiz çünkü halkımız aslında çok bu konuda farklı düşüncelere de sahip. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Birazdan yine birlikte olacağız.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Luka 22. bölüm 70. ayet üzerinde konuşuyoruz. Bu ayette onların hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi ayetleri üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde aslında bu oğlu kavramı üzerinde durduk. Tanrı'nın oğlu olabilir mi dedik. Ve pastörümde bu oğlu kavramını fiziksel olarak algılamamamız gerektiğinden bahsetti. Aslında İsa Mesih'in yetkisini gösteren bir durum olduğundan bahsetti. Ve o dönemde oğlu kavramına Yahudi halkının yabancı olmadığını da konuştuk aslında. Çünkü onlar da soruyorlardı Tanrı'nın oğlu musun diye. Bu yüzden aslında yabancı değillerdi bu kavrama. Ve birkaç örnek de verdiniz bakir acısı gibi. Yine aslında buna devam edelim. İncil'de oğlu kavramı ile ilgili başka örnekler var mı? Daha iyi anlamamız açısından hangi örneklerle açıklayabiliriz bu durumu?
1: Evet, yani az önce söz etmiştik, burada bir bağ ve sahibi ve bağcı oğul kavramları vardı benzetmede. Ve bunu İsa Mesih farklı yerlerde kullanıyor. Çünkü Tevrat bölümlerinde Tanrı yine kendisini o şekilde tanımlıyor. Ve İsa Mesih de diyor ki ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bunu farklı bir yerde kullanıyor. Hı hı. Göksel babamız da İsa Mesih'in oğul olduğuna dair kendi tanıklığını veriyor. Bunlardan biri vaftizdeydi. Başlangıçta okumuştuk. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum dedi göksel babamız. Göklerden bunu söyledi. Diğeri de İsa Mesih'in görünümü değiştiğinde yine buna benzer bir tanıklık veriyor. Ve şunu yazıyor İncil'de. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilerine göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Hı hı. Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Aslında göksel babamızın İsa Mesih'e çok yerde farklı tanıklıkları var. Ve burada da okuduğumuz ayetlerde İsa, Petrus ve Yakup ve onun kardeşi Yuhanna'yı alarak dağa çıkıyor ve görünümü değişiyor. Yani bu aslında görünümün değiştiği anda, yani göklerdeki cennet yeryüzünde şekilleniyor diye anlıyoruz. Ve Tanrı bunu onlara bir tanıklık olarak gösteriyor. Kesinlikle. Ve yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu diye yazıyor. Ve o anda Musa ile İlyas da orada görünüyor. Bu neden önemli? Musa peygamberle toplumumuzda İlyas peygamber olarak kabul edilen İlyas peygamberin görünmesi neden önemli?
0: Evet.
1: Çünkü Musa bir gelecek olan peygamberden söz etmişti daha önce. Hı hı. Ve İsa'nın yanında onların yer alması Tevrat'ta bir devamlılığın olduğunu da gösteriyor. Evet. İşte çok kişi toplumumuzda Tevrat'ın nesi olduğunu, ondan sonra İncil'in geldiğini söylüyorlar ama bizim yani Hristiyan ilahiyatında böyle bir düşüncemiz yok. Tam tersine Tevrat, İncil, Zebur metinleri birbiriyle tutarlıdır ve tutarlı bir şekilde devam ediyor. Musa ile İlyas'ın orada görünmesi o zaman Tanrı'nın yani devam eden vahiy boyunca gelecek olanın İsa Mesih olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama Petrus bunu anlayamıyor. Ya ne diyor? Burada bulunmamız ne iyi oldu? İstersen burada 3 çardak kurayım. Yani hemen kendi bir şey yapmak istiyor.
0: Evet.
1: Yani Tanrı orada olağanüstü bir şey yapıyor. Hı-hı. Göksel cennetten bir sahne var. Ama Petrus bir 3 çardak kurayım diyor. Biri Musa'ya, biri İlyas'a, biri sana diye söylüyor. Hı hı. Şimdi aslında şunu da fark etmediğini görüyoruz. Musa ve İlyas'ın dönemi bitti. İsa Mesih'in var olduğu bir dönem var.
0: Evet.
1: Ve beklenen Mesih geldi. Beklenen kurtarıcı geldi. Bunu da fark edemiyorlar. Ve o zaman Tanrı göklerden sesleniyor. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin diyor. Hı hı. Ve burada söz edilen dağ da bugünkü Lübnan'da Hermon Dağı olduğu kabul ediliyor. Hı hı. Onu da bir not olarak söyleyeyim. Yine Musa'ya Tanrı kutsal yasayı vermişti. Ve İlyas peygamber de İsrail'i kutsal yasaya itaate çağrılmak için görevlendirilmişti. Hı hı. Yani bunların tanıklığı bu anlama geliyor. Böyle anlamalıyız.
0: Evet, aslında çok önemli bir olay bu. Çünkü o şekilde Musa'yı ve İlyas'ı görmeleri, bir artık görünümün değişmesi, bence o üç öğrenci için oldukça etkileyici ve önemli bir durum. Kimliğini anlamak açısından.
1: Kesinlikle. Çünkü bu olayda İsa'nın kimliği ve Tanrı oğlu Mesih olarak yüceliği açık olarak görülüyor.
0: Hı hı.
1: Ve sadece onun bir insan olmadığını, yani göksel ilahi bir varlık, hı hı, olduğunu da görüyoruz.
0: Evet. Peki yani biz fiziksel olarak belki yanlış anlıyoruz bu oğulluk kavramını, ama ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız? Sadece yetkisi mi diyebiliriz? Ama buradaki yetki tam olarak ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız?
1: İlerleyen yıllarda İsa Mesih göğe yükseldikten sonra, yani Petrus müjdeyi ilan etmeye devam etti. Ve yazdığı mektupta, 2. Petrus mektubunda 1:17 ayetinde, Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı diye yazıyor.
0: Evet.
1: Hani aradan ne kadar geçti? Bu olaydan sonra diyelim ki 20 yıl geçti aşağı yukarı. Hı hı. Yani böyle bir zaman, belki 25 yıl geçti. Ve İsa Mesih tekrar ne yapıyor? Vahiy aracılığıyla Petrus'la konuşuyor. Ve Petrus kutsal, hı hı, ruhun yönlendirişiyle bu dağdaki olayı anlatıyor. Ve onun Tanrı'nın oğlu olduğuna tanıklık ediyor. Ve Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı dediğinde o görünümün değiştiği anı düşünüyor. Onu gerçek, hı hı, kimliğiyle tanıyor. Ve bu tanıma çok önemli. Yani özellikle bizim toplumumuzda da İsa Mesih'i çok kişi peygamber olarak, evet, kabul eder. Ama onu gerçek kimliğiyle tanıyamaz. Yani bunu bir eksiklik olarak söylemek istemiyorum. Ama aynı zamanda bir gerçekten de uzaklık olduğunu da dile getirmek istiyorum. Ve çok kişi bunu anlayamadığı için Tanrı'dan uzak kalıyorlar. Ve Petrus bu ayetlerin devamında şöyle yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık.
0: Evet.
1: Yani biz masal anlatmıyoruz. Gözümüzle gördük diyor. Yani evet, gözümüzle gördük, kulağımızla işittik diyor. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: o zaman biz ne yapıyoruz? Yani Hristiyanlar olarak biz, hı hı, bu sözlere itaat ediyoruz. Yani okuyoruz. Yani gözümüzde görmedik biz ama gözüyle gördü ve gözüyle gördüğü için yazdı. Yine biz Petrus yazdı diyoruz ama hemen devam eden ayette şunu da söylüyor. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. İşte bu nedenle elimizdeki kutsal kitap bir vahiydir. Yani bazen şöyle bir örnek de kullanıyorum. Diyelim ki ben, hı hı, A şehrine hiç gitmedim.
0: Evet.
1: Ama siz oraya gittiniz ve gelip bana anlatıyorsunuz. O zaman güvenilir bir tanıksa kişi nedir? Onun anlattığı doğrudur. İnanırım. Yani gitmemem gerekmiyor. Orada bir A şehrinin var olup olmadığını düşünmem gerekmiyor. İncil'deki aslında kayıtlar da böyle. Yani, hı-hı, bunu görenler var. Ve bunları anlatıyorlar. Ve yine biz İncil'i okuduğumuzda onun içsel kanıtları diyoruz. Yani o dönemdeki Grekçe yazılı şekli, ölçü birimleri, tartı birimleri hepsi birbirine uyuyor. Demek ki bu içsel kanıtlar bu metinlerin o dönemde yazıldığını gösteriyor. Ve biz de imanımızı güçlendiriyoruz. Yani buna iman ediyoruz. İncil Tanrı sözüdür ve bizim kurtuluşumuz için yazılmıştır.
0: Evet, gerçekten aslında o dağda o İsa Mesih'in görünümün değişmesi ve öğrencilerin tanıklığı, yani hem gördüler ve daha sonra da aslında bu gördüklerini yazdılar, tanıklık ettiler. Tabii ki İncil boyunca Mesih İsa kendisinden insanoğlu diye de söz ediyor. O da çok ilginç bir ifade. O zaman hem insanoğlu hem Tanrı oğlu mudur, nasıl olabilir diye sormak istiyorum. Belki insanoğlu ne demek? Yani hem insan hem Tanrı kavramını belki daha iyi anlamak gerekiyor.
1: Evet, bugün yine okuduğumuz metinlerde sen insan değil misin diyorlar. Evet. Ama insanoğlu kavramı biraz farklı. İnsanoğlu kutsal kitapta yine bir insan için kullanılıyor. Ama insanoğlu aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi için kullandığı ve evet, beklenen Mesih'i anlatan bir ünvandır. Ve İsa Mesih insanoğlu dediği zaman Tanrı'nın oğlu gibi düşünmemiz lazım. Onun uluhi kimliğini ifade ediyor. Onunla birlikte düşünmemizi istiyor. Ve İsa ölüp dirileceğini önceden bildirdiğinde şöyle dedi. İsa insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Yani bunu kendisi insanoğlu dediği zaman aynı zamanda insanların günahları için acı çeken kul kavramını vurguluyor. Bu Yeşaya kitabında anlatılıyor ve daha derin bir şekilde orada dile getiriliyor. Demek ki insanoğlu dediğimizde onun insan yönü var ama bu insan yönüyle birlikte aynı zamanda uluhi yönü var. Bunun ikisini bir anlamamız lazım. Yine başka bir yerde Daniel kitabında Daniel gördüğü vahiyde insan oğlunu şöyle yazıyor. Gece görümlerimde insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Aslında en iyi tanımlayan ayetlerden birisi bu diye düşünüyorum. Yani nedir? İnsanoğluna benzer biri görünüyor ve eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Az önce Petrus'un yazdıklarını okuduğumuzda ve dağdaki İsa'nın görünümün değiştiğini okuduğumuzda neyi söylemiştik? Orada İsa'nın görünümü değiştiğinde yüceliği de ifade edilmiş oldu. Ve Daniel İsa Mesih'ten yüzyıllar önce yaşamış bir peygamberdir. Sürgün döneminde yaşamış bir peygamberdir ve gördüğü görümde yine Mesih'e ve insanoğluna bir tanıklık veriyor ve egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır dediğinde demek ki insanoğlunun uluhi bir kimliğe sahip olduğunu iyi bir şekilde ifade etmiş oldu.
0: Evet ve söylediği sözler aslında tamamen İsa Mesih'in, yani okuduğumuzda, kutsal kitabı okuduğumuzda İsa Mesih'i tanımlayan ifadeler ve biz görüyoruz ki aslında İsa Mesih tabii ki bir insan bedeninde yer alsa da aslında Tanrı'nın sözü ve o kimliğe sahip. Bu daha net anlaşılıyor. Aslında ayetler de bunu açıkça söylüyor. Tabii ki biz insan olarak sınırlıyız ve bunu anlamak biraz zor ama Tanrı sözlerine baktığımızda aslında bu şekilde açıklıyor bize. Bunu görüyoruz. Tabii ki kavraması zor. Tanrı nasıl beden almış olabilir? Çünkü o maddiyat kavramının da ötesinde değil midir? Neden bu bedene girsin? Ya bunu nasıl yapabilir? Gibi bir düşünce de var. Belki zamanımızın sonuna gelirken bunun üzerinde biraz konuşursak aslında Tanrı'nın bizim için tasarısını anlamak açısından aynı zamanda İsa Mesih'in bu oğulluk kavramı, yetkisi üzerinde konuştuğumuz konular üzerinde daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, Tanrı ruhtur. Yani bu Tanrı'nın Tanrı'yı en iyi tanımlayan sözlerden bir tanesidir. Kendisi için de bunu söylüyor. Ama ruh olan Tanrı beden olan insanlığa iletişim kurması lazım. Yani bunun yolu da sözü aracılığıyla bir iletişim kuruyor. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. Örneğin siz benimle Çince konuşmak isteseniz ve sorularınızı Çince sorsanız benden hiçbir cevap alamazsınız. Çünkü Çince bilmiyorum. Ama Türkçe konuştuğunuz için ben sizin ne dediğinizi anlıyorum ve cevap veriyorum. Bunun gibi Tanrı da insanlarla insan diliyle konuşmak istiyorsa, istediği için ne yapıyor? Bir beden alıyor. Tanrı isterse beden alabilir ve insanlarla insan gibi konuşabilir. Ama bir insan Tanrı olamaz. Bu konuda Yahya peygamberin tanıklığı da var. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani onun yeryüzüne gelen söz, beden alan kelam ne yapacak? İnsanları ruh olan Tanrı'yla barıştıracak. Yani bunu anlatmaya çalışıyordu diye düşünüyorum.
0: Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Pastörüm, size çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'nın oğlu olmak kavramı üzerinde konuştuk ve aslında İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından, onun yetkisini, onun gücünü anlamamız açısından güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de keyifle dinlemişlerdir bizleri. Çok teşekkür etmek istiyorum bütün dinleyicilerimize ve soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyoruz herkese.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Elçilerin İşleri 11. Bölüm.
1: Petrus'un Açıklamaları. Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler, öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus, Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. Ben Yafa kentinde dua ediyordum dedi. Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana, ''Kalk Petrus, kes ve ye'' dediğini işittim. ''Asla olmaz ya Rab'' dedim. Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Ses ikinci kez gökten geldi. ''Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme'' dedi. Bu üç kez tekrarlandı, sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezarya'dan bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırt. O sana senin ve bütün ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizlerse kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir. Antakya'daki imanlılar. İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Olup bitenlerin haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul, bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp, bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık, Claudius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle kilisenin ihtiyarlarına gönderdiler.
0: Elçilerin İşleri 12. Bölüm.
1: Petrus'un hapisten kaçışı. O sırada Kral Herodes, kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı. Yuhanna'nın kardeşi Yakub'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu mayasız ekmek bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh

Bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Petrus, Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece, çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. "Çabuk kalk," dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona, "Kuşağını bağla, çarıklarını giy," dedi. Petrus da söyleneni yaptı. "Abanı giy, beni izle," dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı. O zaman kendine gelen Petrus, "Rabbin bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum," dedi. "O beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu bütün belalardan kurtardı." Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız, sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak, "Petrus kapıda duruyor," diye haber verdi. "Çıldırmışsın sen," dediler ona. Ama kız üsteleyince, "Onun meleği olmalı," dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek, Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra, "Bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin," diyerek, oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine, "Petrus'a ne oldu?" diye sordular. Herodes onu arattı, bulamayınca da nöbetçileri sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi. Kral Herodes'in ölümü. Bundan sonra Herodes, Yahudiye'den Sezarya'ya gidip bir süre orada kaldı. Bu arada Sur ve Sayda halklarına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Vlastus'u kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giyen Herodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk, "Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir," diye bağırıyordu. O anda Rabbin bir meleği Herodes'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini artırıyordu. Görevlerini tamamlayan Barnaba ile Saul, Markos diye tanınan Yuhanna'yı yanlarına alarak Yeruşalim'den döndüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün evlilik hakkında konuşmaya başlayacağız. Bu geniş bir konu, bu yüzden tek programla bitmeyecek. Bugün güzel bir giriş yapalım istiyoruz. Program serisi boyunca birçok önemli noktayı konuşacağız birlikte. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bu programda evliliğe giriş konusunda konuşacağız. Tabii ki evlilik ilişkisinde en önemli duygular aşk ve sevgi. Biraz bundan bahsederek başlayabilir miyiz?
1: Evet, sevgi insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten bir duygu aslında. Hı hı. Tabii ki aslında sevgi her şeyde var, her ilişkide var ama özellikle evlilik ilişkisinde daha da yoğun diyebiliriz. Eşe duyulan sevgi kişinin eşine karşı içinden geçirdiği duygu ve düşüncelerden de etkilenir. Bunlar olumlu düşünceler olabilir, olumsuz düşünceler olabilir. Mesela merhamet, şefkat, saygı gibi olumlu düşünceler de, nefret, öfke gibi olumsuz duygular da aslında sevgiyi etkiliyorlar. Tabii ki gerçek sevgiyi anlamak ve paylaşmak için Tanrı sevgisini anlamak lazım. Hı-hı. Eğer Tanrı ile ilişkimiz doğru bir noktada ise gerçek sevgiden besleniriz ve doğru bir sevgiyi de sevebiliriz, evet, karşıdakini. Evet, bizim sevgi anlayışımız bazen yetersiz olabiliyor çünkü. Hı-hı.
0: Tabii ki ilişkinin başlangıcında her şey daha güzelken ilerleyen zamanlarda problemler de artmaya başladığını görüyoruz aslında.
1: Evet, bu normal aslında. Çünkü ilişkinin başlangıcında daha yoğun olarak yaşanan ve gösterilen sevgi daha sonra hayatın yoğun koşuşturmacası içerisinde sıradanlaşabiliyor. Ama bu sıradanlaşırsa çiftlerde birbirlerine sevgilerini yeterince sergileyememeye, hı hı, ve gerekli özeni gösterememeye başlıyorlar. Bir canlı gibi aslında düşünebiliriz. İhtiyaçlarını karşılamazsak zayıflar. Nitekim evlendikten sonra hayatın yoğunlaşması herkes için de kaçınılmaz, evet, aslında. Tabii. Hem iş hem daha sonra ilerleyen zamanlarda çocukların olması gibi. Ancak eşler sevgilerini çabayla hala birbirlerine gösterebilirler. Yani yoğunlaştığı için bunlar sevgi gösterimi azalacak, evet, anlamına gelmez. Bu konuyu da ilerleyen programlarda zaten daha fazla ele alacağız. Hı hı. Ama diğer bir gerçek de evlilik, yeni bir iş, çocuk doğumu gibi hayatın dönüm noktalarında o güne kadar çok fark etmediğimiz geçmiş olumsuz tecrübelerimiz, zayıflıklarımız net bir şekilde ortaya çıkar. Kendi geçmişimizi gözden geçirmek konusunda flört aşamasında konuşmuştuk. Hı hı. Bunu yapmış olsak bile aslında bazen bazı şeyleri gözden kaçırabiliriz. Dediğimiz gibi, hı-hı, bilinçaltına itiyoruz, unutuyoruz. Ama işte bu hayatımızın dönüm noktalarında bu sefer ortaya çıkıyor. Bu unuttuğumuz ve, hı-hı, bilinçaltına attığımız şeyler. O zaman bu konuda da uyanık olmamız ve özellikle tekrarlayan olumsuz ya da ilişkiyi kötü yönde etkileyen davranış ve duygularımızı fark edersek kaynağına inerek onları yeniden yapılandırmamız büyük bir önem arz etmektedir. Yani tamam, bu böyle bir olumsuz davranışım var ama bu nereden, hı-hı, geliyor? Hı-hı. Genelde geçmişte gelen şeyleri bazen yansıtma yaparak eşime yansıtıyorum. Bu çok farklı konularda olabilir. Benim eksikliğim neyse ya da geçmişte olan olumsuz şey neyse sanki aslında o geçmişte yaşadığım kişi ya da sebebi unutuyorum. Hı-hı. Ama onu sanki eşimmiş gibi yansıtabiliyoruz. Bu da evlilikte ciddi problemlere yol açabiliyor. O yüzden, evet, bunları fark etmek aslında tekrarlayan olumsuz davranışlar olduğunda kendimize dönmek ve bunun kaynağını bulmak bu anlamda çok önemli. Ama bunu yapabilmek için de tabii ki alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak, kesinlikle, gerekiyor. Öyle. Bu çok önemli. Kişide gurur olması ve kendinde olumsuz bir şey görmemesi kendisine zarar vereceği gibi ilişkilerine de çok zarar verir. Bu noktada Hristiyanlar olarak sadece pazardan pazara değil, her gün Rab ile zaman geçirmemiz, onunla olan kişisel ilişkimizin kalitesi çok önemli. Hı hı. Çünkü kutsal ruh bize yüreklerimizde görmediklerimizi gösterir, öğretir, Rabbin sözlerini hatırlatır.
0: Evet, tabii ki bizler kiliseye gittikçe, kutsal kitabı okudukça, dua ettikçe aslında Tanrı'ya yaklaştıkça kendi yürek durumumuzun farkına varabiliyoruz. Değişmenin ilk adımı fark etmek, ikinci adımı ise Tanrı'nın sözüne ve

0: duyduklarına itaat etmektir aslında.
1: Hı hı.
0: Çünkü yüreğimizi kim bilebilir Rab'den başka en iyi? Ve biz ona yaklaştığımızda, onun kutsallığına yaklaştığımızda ne kadar yüreğimizi sorunlu olduğunu, kirli olduğunu da görebiliyoruz. Bu noktada Tanrı gerçekten çok önemli. Onunla ilişkimiz çok önemli.
1: Evet, aslında yani olumsuz davranışlarımızı biz bazen fark etmiyoruz bile. Çünkü çok şeyi bilinçaltına ettiğimiz için bunların farkındalığı için de Tanrı'nın kendisi bize çok yardım ediyor gerçekten bu noktada.
0: Evet. Peki çiftlerin aralarındaki ilişkinin sağlıklı devamı için neye ihtiyaç vardır Aynur Hanım?
1: Duygusal bağlılığa çok ihtiyaç var tabii ki. Yani sevgi olabilir, aşk olabilir ama duygusal bağlılık da sevgi ve saygı ve yakınlık sonucu tabii ki bu duygusal bağlılık oluyor. O zaman sevgi, saygı, yakınlık ve daha birçok şey aracılığıyla bu duygusal bağlılığı güçlendirmek çok önemli. Çift ilişkisini biraz önce bir fidana benzetmiştik. Yine bu şekilde benzetebiliriz. Nişanlılık ve yeni evlilik evrelerinde duygusal bağlar çok az köke sahip olan bir fidan gibidir aslında. Duygular yoğun ancak bağlar zayıftır. İnce ve küçük bir kök başlangıç ve tutunması için yeterli olsa da güzel meyve vermesi, zor günlerde dayanabilmesi için yeterli değildir. Eğer bakılırsa, ihtiyacı karşılanırsa kökleri büyüyecek, her yana yayılacak, güçlenecek ve meyve verecektir. Aslında duygusal bağlılık da böyle bir şey. O köke, o fidanın köklerini büyütmeye benzetebiliriz. Bu da sevgi, saygı, yakınlık ve ihtiyaçlarımızı bilmekle ve bunları karşılamakla mümkün olacak.
0: O zaman duygusal bağlılık aslında geliştirilebilir bir şey ve
1: evet,
0: neler
1: evet.
0: yapmak lazım biraz daha belki bu konuda sıkıntı yaşayan dinleyicilerimiz varsa.
1: Evet, aslında ihtiyaçlarımızın karşılanması en büyük şey. Yani bir fidanın çok az kökü olan bir fidanın daha köklerinin daha dağılması, büyümesi, yayılması için, güçlenmesi için neye ihtiyaç vardır? Belli başlı şeylere ihtiyaç vardır. Suya, işte ışığa ihtiyacı vardır değil mi? Beslenmesine ihtiyacı vardır. Aynı şekilde aslında duygusal bağlılık da bu şekilde ihtiyaçları karşılanarak geliştirilebilir. Sevgi ve saygı temelli bir ilişkide çiftler birbirlerinin duygu, düşünce ve davranışlarındaki farklılıkları keşfederek bu farklılıkları kabul etme ve bazı konularda da değişme yoluyla birbirlerine duygusal anlamda yakınlaşmaktadırlar. Tabii ki her şeyi kabul ederek devam edemeyiz. Her iki tarafında bazı konularda değişime açık olması çok önemlidir. Değişen bir yürek çok önemlidir. Özellikle bir Hristiyan'ın katı değil, yumuşak ve öğretilebilir bir yüreğe sahip olması beklenir. Ve böyle olduğunda değişim hayat boyu devam eder aslında. Biz sadece... Yani biz ömür boyu değişiyoruz aslında. Olumlu yönde değişim oldukça da kişi olgunlaşır ve hayata meyve verir.
0: Evet, tabii ki kutsal kitap bu konuda bize en iyi rehberliği sunacaktır. Tanrı'nın evliliğe bakış açısını bilmek, ilişkiye doğru yaklaşmamızı ve doğru bir bakış açısını da bize sağlayacaktır kesinlikle.
1: Evet, evet. Ayrıca araştırmacılar bu duygusal çiftin arasındaki sevgiyi destekleyen, aşkın devam etmesini sağlayan ve aralarındaki gerginlikleri azaltan en önemli unsurlardan birisinin de sağlıklı bir cinsel hayat olduğunu göstermektedir. Zaten evliliği diğer ilişkilerden ayıran da en büyük kısım bu diyebiliriz ve duygusal bağlılığı güçlendirmek için de gerçekten cinsel hayatta çok sağlıklı cinsel hayatta çok büyük bir rol oynamaktadır. Farklılıkları keşfetmek dedik biraz önce. Farklılıkları keşfetmek tabii ki sabır, zaman, istek, çaba ve fedakarlık gerektirir. Keşif süreci zordur ancak sonrasında ilişki zenginleşir, meyve verir ve tadı daha iyi olur.
0: Evet. Tabii anlaşamayan birçok çiftten aramızdaki aşk, sevgi bitti ya da anladık biz çok farklıyız gibi söylemler de duyuyoruz. Hayatımızın içerisinde var. Peki bu farklılıklar neden kaynaklanıyor?
1: Bu farklılıklar aile, eğitim, sosyo-kültürel çevre, kişilikten gelebilir. Ancak en önemli temel farklılık yaratılıştan geliyor diye düşünüyorum. Yaptığım çift danışmanlıklarında hemen hemen her çiftin zorlandığı alanın temel şeyin, yani tabii ki bu iletişim becerileri başka şeyler de var ama temel şey ihtiyaçlarını bilmemekten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü cinsiyete göre temel ihtiyaçlarımız farklı. Dünyanın neresine giderseniz gidin, erkek ve kadın yaratılışında kültüre göre değişmeyen bazı farklılıklar var. Erkek ve kadın biyolojik olarak birbirinden nasıl farklıysa, farklı özelliklere sahipse Aynı şekilde ihtiyaçları da aslında birbirinden farklı. En önemli kutsal kitap referanslarımızdan bir tanesi Efesliler 5:33. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin, kadın da kocasına saygı göstersin diyor. Tabii ki kadının birinci derece ihtiyacı sevgi, erkeğinki ise saygıdır. Kadının ihtiyacını sevgi, erkeğin ihtiyacını saygı olması tersini geçer sıkılmaz. Yani erkeğin sevgiye ihtiyacı, kadında saygıya gereksinimini olduğunu yok saymaz. Burada bahsettiğimiz iki önemli temel ihtiyaçtır aslında. Yiyecek ve içecek gibi. Biraz önce fidanın nasıl beslenmesi için, büyümesi için yiyecek ve içeceğe ihtiyacı varsa, aynı şekilde evlilik ilişkisinde de öyledir. Erkeklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve iki tarafında erkek ve kadının ihtiyaçlarının karşılanması, yiyecek ve su gibi diyebiliriz bu sevgi ve saygı. Daha uzun hayatta kalabilmemiz için bunlar gerekli. Tabii ki ikisi de gerekli ama daha uzun hayatta kalmak için tercih yapacaksam önce su gelir, değil mi? Su bizi biraz daha uzun götürür. O zaman erkek için saygı, kadın için ise sevgi, su gibi birinci ihtiyaçtır diyebiliriz.
0: Evet, gerçekten çok önemli bu ihtiyaçları fark etmek ve ona yönelik hareket etmek. Tabii ki ilişkiyi daha uzun kılacaktır. Bir araya gitmemiz gerekiyor ama çünkü zamanımızın sonuna doğru geldik. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz konuya.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk yarısında aslında evliliğe giriş konusuna başladık. Onun üzerine konuştuk. Ve son olarak Aynur Hanım bir ayet okudu. Kadının daha çok öncelikle ihtiyacının sevgi ve erkeğinkinin saygı olduğunu söylemişti. Burada kalmıştık. O zaman bu ihtiyaçları iki farklı lisan olarak değerlendirmek mümkün mü Aynur Hanım?
1: Evet, kesinlikle iki farklı lisan olarak da değerlendirmek mümkün. Çünkü biz ihtiyaçlarımızı, karşıdaki kişinin ihtiyacını ve kendi ihtiyacımı da fark etmiyorsam o zaman iki farklı lisan konuşuyormuşuz gibi oluyor. Ve bu da ilişkiyi de gerginliklere yol açıyor ve kısır döngüye sokuyor. Yeni evli olmak onun için diyebiliriz ki yeni bir lisanı da öğrenmek gibidir. Ustalık için de biraz egzersiz ve çokça çaba sarf etmek gerekiyor tabii.
0: Evet, kesinlikle çokça çaba sarf etmek gerekiyor. Tabii bu noktada sağlıklı iletişim ihtiyacı da doğuyor.
1: Evet, bu da aslında kişiler bazen ihtiyaçlarını bilseler bile bunu dile getirme yöntemi ya da nasıl konuşacaklarını yani ne zaman ve nasıl konuşacaklarını bilmemekte o zaman çok büyük bu da bir sorun olabiliyor. Eğer birbirimiz için iyi dinleyici isek ve eşimizi yargılamak, aşağılamak yerine bizim ne anladığımız değil de eşimizin gerçek ihtiyaçlarının ne olduğuna kulak veriyorsak sorunlar azalacaktır. Kutsal kitapta dediği gibi herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun diyor aslında. Bu tabii ki tüm ilişkilerde geçerlidir ama evlilik de gerçekten şart bir şey. Çünkü eşimizle çok zaman geçiriyoruz ve ev ortamında biraz daha bazen düşüncelerimizi süzgeçten geçirmeden söyleyebiliyoruz. Onun için bu iletişim becerilerini bilmek de çok önemli ilişkilerde.
0: Evet. Peki yeni evli çiftlerin öğrenmesi gereken beceriler üzerinde de konuşalım. Hazır beceriler konusu açılmışken. Hangi becerileri kazanmaları gerekiyor?
1: Evet, iletişim becerileri dedik. Bu çok önemli ve en başta diyebiliriz. Ve tabii ki problem çözme becerileri. Problemler oluyor. Sadece çiftler arasında kişilerle ilgili problemler olmak zorunda değil bunlar. Ama hayatımızda birçok şeyler dışarıdan kaynaklı birçok problemler de gelebiliyor hayatımıza. Bunları çözme becerileri, evlilikte rol paylaşımı da çok sorun olabiliyor. Ebeveynlik becerileri ileride ve bütçe idaresi, cinsel yaşam gibi birçok konuda aslında çiftlerin belki bilgileri yoksa araştırabilirler, sağlıklı bir yollar bulabilirler ve birlikte oturup gerçekten kafa yormaları ve ortak yollar, sağlıklı yollar bulmaları gereken çok önemli konular. Evliliğinde sorun yaşayan pek çok kişi problemin kaynağının çoğunlukla da sadece eşin de olduğunu düşünüyor aslında.
0: Evet,
1: kendisinin sorundaki payını görmezden geliyor. Evlilik danışmanlığına geldiğinde çiftler genellikle hep eşleri hakkında öncelikle konuşuyorlar. Bu da belki insan doğasında olan bir şeydir ama bir durup ben ne diyorum acaba dememiz de lazım bu noktada. Oysa çift ilişkisinde bireylerin kendi zayıflıkları ve zaafları hakkında da düşünmeleri gerekiyor durarak. Daha önce bahsettiğimiz gibi burada da alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak, herkes gibi kişinin kendisinin de günahlı olduğunu kabul etmesi, hatalar yapabileceğini kabul etmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. 1. Yuhanna 1:8'de dediği gibi günahımız yok dersek kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Hem günah ama sadece günah meselesi de değil, yani farklı alışkanlıklarımız olabilir, doğru konuşma tarzı olmayabilir. Yani onun için bu anlamda da kendimizi fark etmemiz yine burada da çok önemli.
0: Aslında bu konu yani kendi yanlışlıklarımızı görebilmek konusu sadece evlilik içerisinde değil genel olarak her Hristiyan için büyük bir önem taşıyor. Bir kişinin İsa'ya iman edip Hristiyan olabilmesi için o kişinin Rabbin önünde kendi yanlışlarını görüp kabul etmesi gerekiyor zaten. Günah işlediğini itiraf etmesi, tövbe etmesi gerekiyor. Aslında bunu yaparak bağışlanıyoruz ve Tanrı ile kişisel bir ilişkimiz oluyor. Ve sadece ilk iman ettiğimizde değil, bütün iman hayatımız boyunca kendi yanlışlarımızı görüp tövbe etmemiz de gerekiyor. Bu yüzden Hristiyan olduğunu söyleyen biri evliliği içerisinde kendi yanlışlıklarını görüp kabul etmiyorsa bu sıkıntılı bir durumdur zaten. Yürek tutumumuz bu noktada çok önemli dediğiniz gibi alçak gönüllü bir yüreğe sahip olmak gerekiyor gerçekten. Tabii ilişkide sorunlar varsa bu konuda eşinin değiştiremediği davranışları karşısında kişi ne yapması gerekiyor? Çünkü bazen konuşuyoruz ama değişmiyor da sorunlar evet. bitmiyor.
1: Tabii ki değişen yüreğe sahip olmak her iki taraf açısından da çok önemli ve ilişkinin sağlığı açısından çok önemli. Ama bazı şeyler de tölere ediyoruz, edebiliriz ve bu tölere edeceğimiz şeyler karşısında değiştiremediğimiz ama tölere edebileceğimiz şeyler karşısında kişinin kendi tepkilerini değiştirmesi son derece işe yarar. Yani tamam karşıdaki bunu değiştiremiyor ama ben bunu tölere edebilir miyim? Edebilirim. O zaman edebilirsem benim tepkilerimi değiştirebilirim. O zaman bu da sonucu çok farklılaştıracaktır. Eşlerden birinin diğerini değişime yönlendirebilmesi hem de öncelikle onun ihtiyaçlarını anlayıp kabul etmesini de gerektirir. Ayrıca kişi eşinin hoşlanmadığı tüm davranışlarını değiştirmesi mümkün olmadığını da kabullenmelidir. Yani kabul ve kararlılıkla aslında biraz da başlıyor. Bunun yerine dediğimiz gibi eşin değiştirebildiklerini olumlu bir gösterge olarak kabul edip dirençli olduğu noktaları olduğu gibi kabul edip evliliğin olumlu yönlerine odaklanmalıdır. Ama evet. tabii ki burada bahsettiğimiz çok büyük şeyleri de görmezlikten gelelim, tölere edelim, olumlu yanlarına odaklanalım değil. Mesela bunlar çok ciddi sorunlar olabilir çünkü şiddet olabilir, bağımlılıklar evet. olabilir. Bunu kastetmiyoruz tabii ki. Normal sınırlar içerisinde tölere edebileceğimiz şeyler, alışkanlıklar olabilir. Bundan bahsediyoruz. Yani olumlu yönlere odaklanmak ve bu konuları tölere etmek dediğimiz şey budur. Eşlerin birbirlerinin cinsiyetlerinden, aile yapılarından, etnik veya kültürel kökenlerinden, eğitim düzeylerinden kaynaklanan farklılıklara saygı göstermeleri, bunu öğrenmeleri aralarındaki sevgiyi besler çünkü. Biz belli bir yaşa kadar büyüyoruz ve o büyürken bazı şeyler yerleşiyor ve her şeyi atmak mümkün değil tabii ki evet. bu anlamda.
0: Tabii ki biliyoruz ki kişinin alıştığı davranışlarını değiştirmesi de kolay değil, zordur. Bu noktada şunu hatırlatmak gerekiyor ki Hristiyan çiftlerin evliliği aslında 3 kişiliktir. Erkek, kadın ve Tanrı. Kendi gücümüzle sıkıntıları çözmeye çalıştığımızda zaman zaman sık sık hatta başarısız oluyoruz. Ama evliliğin temeli Tanrı'nın bize öğrettiği prensipler ışığında olunca onun gücü ve ruhuyla değişmek de tabii ki mümkün.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çiftler tartışmalar olduğunda nasıl sağlıklı bir şekilde sonuçlandırabilirler peki Aynur Hanım?
1: Tartışmalar esnasında aynı olaya her iki tarafında kendi pencerelerinden bakmaları, kendi gördüklerini savunmaları, birbirlerini anlamalarını zorlaştırır ve kısır döngüne sokar. Bu şekilde sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Eşimizin ihtiyaçlarını iyi tanımamız bu noktada çok önemlidir. O zaman ben sadece kendime, kendi ihtiyaçlarıma, neyi alamadığıma bakmak yerine eğer ihtiyaçlarını biliyorsam eşimin, onun bakış açısından bakmak konusunda kendimi eğitebilirim ve değiştirebilirim. Eğer onun ihtiyaçlarını biliyorsak olaylara sadece kendi penceremden bakmayacağım çünkü onun penceresinden bakacağım ve anlamaya çalışacağım. Eşlerin tartışmalar esnasında haklı çıkma amacı gütmeden olaylara problemi çözmek niyetiyle birbirlerinin penceresinden bakmaları gerçekten çok önemlidir. Ve onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı öğrenmeleri. O zaman çatışmalar büyümeden çözümlenebilir. Genelde eşler arasında haklı çıkma davası da çok evet. oluyor. Hepimizde oluyor bazen. Ama gerçekten biz ortağız, biz takımız aslında. Her zaman onu göz önünde bulundurmalıyız. Yani biz karşı takımlar değiliz. Evlendiğimizde çift olarak biz bir takımız. O zaman bizim amacımız ortaktır. Bu sorunu çözmek ve soruna odaklanmak veya çözüme odaklı olarak, çözüm odaklı olarak yaklaşmak. Yani kim haklı çıkacak, kim kazanacak değil. Aynı takımdaysak takımın kazanması önemlidir. Evet. O zaman çözüm odaklı olmaya odaklanmak bu anlamda çok daha önemlidir.
0: Tabii ki evlilik Tanrı'nın gözünde de çok önemli ve Hristiyan ailelerin evliliği de Tanrı'yı yüceltmelidir her zaman. 1. Petrus 3.7'de de eşlerin anlayış içinde yaşamaları gerektiğinden bahseder. Hatta bu önemlidir çünkü bu yüzden dualarınıza bir engel çıkmasın dediğini de okuyoruz ayetlerde. Bu nedenle günün sonunda Tanrı'yı hoşnut edeni yapmak gerekli, bağışlamak, anlayışlı olmak gerçekten çok önemli. çözüme odaklı olmak gerekiyor sizin de dediğiniz gibi. Zamanımızın da sonuna geldik. Genel olarak, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Bir toparlamak gerekirse ilk girişte ne tam olarak odaklanmak gerekiyor? Önemli noktalar böyle kısaca bir üstünden geçelim ve ondan sonra programımızı kapatabiliriz.
1: Evet, sevgi ve saygı aracılığıyla, duygusal bağlılığı ve yakınlık aracılığıyla birlikte zaman geçirerek de duygusal bağlılığı güçlendirmek gerçekten çok önemli. Çünkü bu evliliği bir fidana benzettik. Kökleri fidanın çok azdır, zayıftır ama beslendikçe büyür ve gelişir, meyve verir, herkese fayda sağlar. Onun için evlilik de aynı şekilde ihtiyaçları karşılanırsa her iki tarafında, ki bu ihtiyaçları bilmekle başlıyor aslında. Bu ihtiyaçlar karşılandığında o duygusal bağlılık güçlenecek ve sorunlar olduğunda da, ki herkesin hayatında olan şeyler, o zaman bu sorunlara da haklı çıkma değil de çözüm odaklı takım olarak eğer bakabilirsek, o anlayışa sahip olursak, biz bir takımız, biz karşı taraflar değiliz diye. O zaman çözüm odaklı baktığımızda da bu sorunları da çözmekte daha hızlı olacağız diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu duygusal bağlılığı geliştirmekle öncelikle başlıyor. Ki zor zamanlarda zayıf kökü olan bir fidan gibi devrilmesin. Problemler olduğunda, problemler olmadan önce bu duygusal bağlılık güçlüyse ve hep o şekilde tutarsak, aslında problemler olduğunda da onları atlatmamız da daha da kolay olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum size Aynur Hanım. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır ve onların hayatları için de bereket olmuştur. Programımızın sonuna geldik. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Dinleyicilerimize ve size çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor.

0: Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Luka 22:70 ayete bakacağız. Bu ayetlerde onların hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Öncelikli olarak şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Tanrı oğlu kavramı çok tartışılan bir kavram aslında. Buradan ne anlamalıyız bu ayetleri okuduğumuzda? Tanrı'nın oğlu olduğunu ifade ediyor İsa Mesih. Buradan ne anlamamız gerekiyor?
1: Evet, gerçekten de çok tartışılan bir konu. Günümüzde de tartışılan ve konuşulan evet. Bir konu. Yani özellikle Hristiyanlığı araştıran kişilerden 10 tanesi ile konuşursam, yani abartmıyorum, en az 7 tanesi Tanrı'nın oğlu nedir diye
0: Nasıl soruyorum. Olabilir Tanrı'nın oğlu? Yani Tanrı'nın bir çocuğu olabilir mi gibi bir düşünce var.
1: Evet, işte burada bir fiziksel bağ düşünülüyor. Tabii ki bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani nasıl Tanrı'nın gözü yoksa ve görüyor diyorsak, işte nasıl kulağı yoksa ama işitiyor diyorsak, bunun gibi yani oğul dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani baba dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Ve şimdi kutsal kitaba bakalım ve bunu geçtiği yerlere de baktığımızda şöyle düşünmemiz lazım. Anlamadığımız bir kavram varsa, Tanrı vahyinde ne demek istiyor? Neyi anlatmak istiyor? Eğer ön yargılı bir yaklaşıma sahipsek Tanrı sözünü anlamayacağız. Yani ben de İncil'i ilk okuduğum yıllarda çok saçma geldi. Yani bıraktım. Hı hı. Ama sonradan kendimde şunu fark ettim. Ya acaba ön yargıyla okuyor muyum? Bu gerçekten Tanrı'nın kitabıysa o zaman Tanrı'nın bakış açısıyla okuyabilir miyim? Ve onu okuduktan sonra ruhsal gerçekleri daha iyi anlamaya başladım. Ve kutsal ruh bizim yüreğimizi aydınlatıyor. Ve o zaman biz ruhsal gerçekleri daha iyi anlıyoruz. Ve işte Tanrı'nın kendi verdiği bir tanıklık da var burada. Ve göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum diyor Tanrı. Yani göklerden Tanrı diyor ki, evet sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Ve burada anlatılan, aslında söylemek istediği, oğul benim özümden geliyor. Aynı özden, onu ben gönderdim. Bunu anlatmaya çalışıyor kutsal kitap, ifade etmeye çalışıyor.
0: O zaman şunu anlıyoruz ki aslında oğul, yani İsa Mesih, baba Tanrı ile aynı öze sahip bir varlık.
1: Evet, yani nasıl, yine bir fiziksel örnek kullanacağım ama örneğin benim oğlum dediğim zaman, yani benden gelen, soyumdan gelen bağını da ifadeye koymuş oluyorum. Ama bizim kendi çocuklarımız için fiziksel bir bağ var. Tanrı'da ise ruhsal bir bağ var ve o benim oğlumdur dediğinde, oğlum budur dediğinde, ondan hoşnutum dediğinde ruhsal soyu nereden geldiğini ve aynı öze sahip olduğunu ifade ediyor.
0: Evet, aslında tabii ki oradaki halk bu ifadeyi duydular ve ben merak ediyorum aslında Tanrı'nın oğluyum ifadesi Yahudi halkı için ne ifade ediyordu? Bu kavrama yabancılar mıydı? Nasıl tepki verdiler? Nasıl karşıladılar? Çünkü bugün dediğiniz gibi günümüzde söylediğimizde aslında büyük bir tepki alıyoruz. O zaman Yahudiler aslında nasıl karşıladılar bunu?
1: Tanrı'nın oğlu kavramını çok iyi biliyorlardı. Yani onunla aynı yetkiye sahip, onun sağında olan, onun adına karar veren, tüm yetkiye sahip varlık olduğunu biliyorlardı. Hatta İncil'de şöyle yazıyor. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona sen Mesih isen söyle bize dediler. İsa onlara şöyle dedi. Size söylesem inanmazsınız. Size sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Onların hepsi, yani oradaki Yahudiler o zaman dedi ki, yani sen Tanrı'nın oğlu musun? Ve İsa da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Ve Tanrı'nın oğlu kavramının ne olduğunu biliyorlardı ama kabul etmiyorlardı.

0: dedikleri İsa Mesih'in kendisiydi. Çünkü onlar kendi düşüncelerine göre işitmek istiyorlardı. Kutsal yazıları iyi biliyorlardı ama bekledikleri Mesih'in ruhsal bir Mesih olduğunu anlayamadılar. Ruhsal bir krallığı olduğunu anlayamadılar. İşte o zaman onlar artık tanıklığa ne ihtiyacımız var dediler. Sonra sadece bu Tevrat'ta birkaç yerde geçmiyor. Zebur kitabında da 82. mezmurda, Asaf'ın mezmuru diye geçiyor. Orada 6. ayette siz ilahlarsınız diyorum. Yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Burada Tanrı insanlara ilahlarsınız diyor. Ve İsa Mesih de aslında onlara bu örneği kullanıyor. Yani ilahlarsınız sözünün ne anlama geldiğini açıklamaya çalışıyor. Bunu kabul ediyorsunuz ama ben Tanrı'nın oğluyum dediğinde beni kabul etmek istemiyorsunuz diyor.
1: Peki siz ilahlarsınız derken neyi kastediyor aslında? Yani insanlar da mı ilah? O zaman öyle bir soru çıkar.
0: Ya insanlar ilah değil tabii ki ama Tanrı'nın tüm yetkiye sahip olduğunu ve yeryüzünde yani Tanrı'yı kabul etsin ya da etmesin tüm yöneticilerin yöneticileri belirleyenin kendisi olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Yani bunu da anlamak çok çok zor. İncil bölümlerinde Pavlus'un mektuplarında ve Petrus'un mektuplarında görüyoruz. Diyor Tanrı yöneticilere itaat edin. Ve hemen şöyle bir soru geliyor. Peki yanlış yapsalar bile itaat etmeli miyiz? ya da Adolf Hitler'e itaat etmeli miydik gibi sorular geliyor. Aslında burada anlatılmak istenen tek yetkili kral Tanrı ve her şeyin üzerinde egemendir. Ve bu egemen kral onların hükümdarlıklarının sürmesine izin veriyor. Bizim buradaki tutumumuz evet bu kötülüğün yapılmasına izin veriyor anlayamıyoruz. Ama Tanrı var ve onların üzerinde olan Tanrı tam adil bir şekilde bu kötülük yapanları yargılayacaklar diyor. İşte konumuza dönersek sonra İsa yine konuşmaya devam ediyor. Şöyle diyor. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz diyor. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor ama siz iman etmiyorsunuz çünkü benim koyunlarım değilsiniz. Yani sizin Tanrı'yla bir ilişkiniz yok. Yani kutsal yazıları biliyorsunuz ama bunlarla ruhsal bir ilişkiniz yok. Belki harf harf anlıyorlar ya da kendilerine göre yorumluyorlar. Ve sonra İsa Mesih kendisine iman edenler için şunu söylüyor. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. İşte burada ben ve baba biriz dediğinde oğulluk kavramıyla birlikte ele alınan başka önemli bir şey görüyoruz ki burada Yahve olduğunu yani eski antlaşmanın tanrısı ben benim diyen tanrı olduğunu söylüyor. Ve Yahudilerin o dönemdeki Yahudilerin hiç kuşkusu kalmıyor. Ve tekrar İsa söylüyor. Beni yaptığım hangi işlerden dolayı taşlamak istiyorsunuz, öldürmek istiyorsunuz? Yani bütün hastaları iyileştirdi, mucizeler yaptı, ölüleri diriltti. Yani savaşmadı, kimseyi öldürmedi, onlara karşı da gelmedi. O zaman neden diye soruyor. Ve Yahudiler şöyle diyorlar, seni iyi işlerinden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. O zaman bu ayetlere baktığımızda da şunu görüyoruz. İsa Mesih'in insan yönüne bakıyorlardı. Ama onu uluhi kimliğiyle tanıyamıyorlardı. Anlayamıyorlardı. Yaptığı işleri görüyorlardı ve insanın yapacağı işler değildi. Yani bir ölüyü bir insan diriltemez.
1: Kesinlikle öyle.
0: O zaman bunu anlamaları lazım ama anlamak istemiyorlar. Yine onun insan yönünde kalıyordu. İşte İsa o zaman az önce konuştuğumuz konuya gelerek diyor ki yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Ve İsa Mesih neydi? Yuhanna İncil'inde söylüyor. Söz beden alıp aramızda yaşadı. Yani söz beden alıp aramızda yaşadı. Ben Tanrı'nın sözüyüm. Ben Tanrı'nın kelamıyım. Bunu söylüyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Eğer ben kelamsam ve kelam olarak yani insan bedeninde bulunuyorsam o zaman ben de Tanrı'yım. Tanrı'nın oğluyum. ve ben ve babayla birim. Çünkü kelamın bütün doluluğu bende bulunuyor. Yani geçici olarak değil. Baba benimle konuştuğu zaman nedir, peygamberlere vahyettiği gibi vahyetmiyor. Tam kelamın doluluğunu bana veriyor diye söylüyor.
1: Evet, aynı zamanda bu oğlu kavramı bir yetkiyi de gösteriyor. Ve aslında tabii ki sorumuzun cevabı, Yahudiler aslında bu kavrama yabancı değillerdi. Ve aslında soruyorlar sen Tanrı'nın oğlu musun diye. Çünkü böyle birinin geleceğini aslında biliyorlar. Zaten bir kurtarıcı bekliyorlardı. Ve tabii ki bu Tanrı'nın sağlayacağı bir kurtarıcı olacaktı. Sanırım onu çok şey olarak, dünyasal bir kurtarıcı olarak daha çok beklediler. Ama tabii ki ruhsal olan tarafı anlayamadılar diye düşünüyorum.
0: Evet, ve aynı zamanda şu da oluyor. Yani Tanrı'nın oğlu kavramına baktığımız zaman, yani Tanrı'nın oğluna, İsa Mesih'e baktığımızda, yani baba Tanrı, kendisi bir efendi ama oğul hizmetkar olarak geliyor. Ve onun hizmeti nedir? İnsanların günahlarını kaldırmaktı. Bu günahın yargısını kaldırmak için öldü. Üçüncü gün dirildi. Ve bu ölüm ve dirilişin aracılığıyla insanlara sonsuz kurtuluşu sağladı. Bu hizmeti baba yapmıyor. Oğul yapıyor. Yani burada üç tanrıdan konuşmuyoruz. Ama üç ayrı kişilikte tek tanrının farklı rolleri vardı. Nedir? Baba tasarlar. Oğul kelam olarak bunu yerine getirir. Babaya itaat eder. Ve aynı zamanda ruh işlevsel olarak devam ettirir. Bulunur. Yani bunların her biri farklı rollerde ama tek tanrı olarak bulunuyor. Yine başka bir örnek var. Bağ kiracıları benzetmesi diye geçiyor. Matta 21. bölüm 43-46. ayetlerde İsa Mesih şöyle bir benzetme kullanıyor. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Şimdi sadece oğul kavramı Luka'da geçmiyor ya da Yuhanna'da geçmiyor. İsa Mesih bunu kendisi hizmet ettiği sürece sürekli kullandı. Ve buradaki örnekte baktığımızda, yani buradaki örneğe baktığımızda nedir? Bir bağın sahibi var. Evet. Ve ama bu bağı kullananlar bu bağ sahibini tanımıyorlar. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri yok burada. Ve o zaman ne yapıyor? Bağın sahibi oğlunu gönderiyor. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine, mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım dediler. Böylece onu yakalayıp bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler. Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağı da ürünü de kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. Yani o dönemdeki bir olayı kullanıyor. Onların hayatında olan bir olayı kullanıyor İsa Mesih. Ama İsa Mesih burada bir peygamberlik sözünü kullanıyor. Tevrat'tan gelen peygamberlik sözünü kullanıyor. Ve şöyle diyor, kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştirilen başka bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İşte burada yine bu başkainler, ferisiler, o dönemin din adamları İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Şimdi anlıyorlar. Onların bildiği örnekleri kullanıyor. Hem yani günlük hayatlarında bildikleri örnekleri kullanıyor. Hem de kutsal yazılardan bildikleri yerleri örnek olarak kullanıyor. Onu tutuklamak istiyorlar ama halkın tepkisinden korkuyorlar. Çünkü halk İsa Mesih'i kabul ediyordu.
1: Evet, aslında önemli bir konu bu oğulluk kavramı. Devam edeceğiz çünkü halkımız aslında çok bu konuda farklı düşüncelere de sahip. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Birazdan yine birlikte olacağız.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Luka 22. bölüm 70. ayet üzerinde konuşuyoruz. Bu ayette onların hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Ayetleri üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde aslında bu oğlu kavramı üzerinde durduk. Tanrı'nın oğlu olabilir mi dedik. Ve pastörümde bu oğlu kavramını fiziksel olarak algılamamamız gerektiğinden bahsetti. Aslında İsa Mesih'in yetkisini gösteren bir durum olduğundan bahsetti. Ve o dönemde oğlu kavramına Yahudi halkının yabancı olmadığını da konuştuk aslında. Çünkü onlar da soruyorlardı Tanrı'nın oğlu musun diye. Bu yüzden aslında yabancı değillerdi bu kavrama. Ve birkaç örnekte verdiniz bağ kiracısı gibi. Yine aslında buna devam edelim. İncil'de oğlu kavramı ile ilgili başka örnekler var mı? Daha iyi anlamamız açısından hangi örneklerle açıklayabiliriz bu durumu?
1: Evet, yani az önce söz etmiştik, burada bir bağ ve sahibi ve bağcı oğul kavramları vardı benzetmede. Ve bunu İsa Mesih farklı yerlerde kullanıyor. Çünkü Tevrat bölümlerinde Tanrı yine kendisini o şekilde tanımlıyor. Ve İsa Mesih de diyor ki ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bunu farklı bir yerde kullanıyor. Hı hı. Göksel babamız da İsa Mesih'in oğul olduğuna dair kendi tanıklığını veriyor. Bunlardan biri vaftizdeydi. Başlangıçta okumuştuk. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum dedi göksel babamız. Göklerden bunu söyledi. Diğeri de İsa Mesih'in görünümü değiştiğinde yine buna benzer bir tanıklık veriyor. Ve şunu yazıyor İncil'de. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilerine göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Hı hı. Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Aslında göksel babamızın İsa Mesih'e çok yerde farklı tanıklıkları var. Ve burada da okuduğumuz ayetlerde İsa, Petrus ve Yakup ve onun kardeşi Yuhanna'yı alarak dağa çıkıyor ve görünümü değişiyor. Yani bu aslında görünümün değiştiği anda, yani göklerdeki cennet yeryüzünde şekilleniyor diye anlıyoruz. Ve Tanrı bunu onlara bir tanıklık olarak gösteriyor. Kesinlikle. Ve yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu diye yazıyor. Ve o anda Musa ile İlyas da orada görünüyor. Bu neden önemli? Musa peygamberle toplumumuzda İlyas peygamber olarak kabul edilen İlyas peygamberin görünmesi neden önemli?
0: Evet.
1: Çünkü Musa bir gelecek olan peygamberden söz etmişti daha önce.
0: Hı hı.
1: Ve İsa'nın yanında onların yer alması Tevrat'ta bir devamlılığın olduğunu da gösteriyor.
0: Evet.
1: İşte çok kişi toplumumuzda Tevrat'ın ne olduğunu, ondan sonra İncil'in geldiğini söylüyorlar ama bizim yani Hristiyan ilahiyatında böyle bir düşüncemiz yok. Tam tersine Tevrat, İncil, Zebur metinleri birbiriyle tutarlıdır ve tutarlı bir şekilde devam ediyor. Musa ile İlyas'ın orada görünmesi o zaman Tanrı'nın yani devam eden vahiy boyunca gelecek olanın İsa Mesih olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama Petrus bunu anlayamıyor. Ya ne diyor? Burada bulunmamız ne iyi oldu? İstersen burada 3 çardak kurayım. Yani hemen kendi bir şey yapmak istiyor.
0: Evet.
1: Yani Tanrı orada olağanüstü bir şey yapıyor. Hı-hı. Göksel cennetten bir sahne var. Ama Petrus bir 3 çardak kurayım diyor. Biri Musa'ya, biri İlyas'a, biri sana diye söylüyor.
0: Hı hı.
1: Şimdi aslında şunu da fark etmediğini görüyoruz. Musa ve İlyas'ın dönemi bitti. İsa Mesih'in var olduğu bir dönem var.
0: Evet.
1: Ve beklenen Mesih geldi. Beklenen kurtarıcı geldi. Bunu da fark edemiyorlar. Ve o zaman Tanrı göklerden sesleniyor. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin diyor. Hı hı. Ve burada söz edilen dağ da bugünkü Lübnan'da Hermon Dağı olduğu kabul ediliyor. Hı hı. Onu da bir not olarak söyleyeyim. Yine Musa'ya Tanrı kutsal yasayı vermişti. Ve İlyas peygamber de İsrail'i kutsal yasaya itaate çağrılmak için görevlendirilmişti. Hı hı. Yani bunların tanıklığı bu anlama geliyor. Böyle anlamalıyız.
0: Evet, aslında çok önemli bir olay bu. Çünkü o şekilde Musa'yı ve İlyas'ı görmeleri, bir artık görünümün değişmesi, bence o üç öğrenci için oldukça etkileyici ve önemli bir durum. Kimliğini anlamak açısından.
1: Kesinlikle, çünkü bu olayda İsa'nın kimliği ve Tanrı oğlu Mesih olarak yüceliği açık olarak görülüyor.
0: Hı hı.
1: Ve sadece onun bir insan olmadığını, yani göksel ilahi bir varlık, hı hı, olduğunu da görüyoruz.
0: Evet. Peki yani biz fiziksel olarak belki yanlış anlıyoruz bu oğulluk kavramını, ama ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız? Sadece yetkisi mi diyebiliriz? Ama buradaki yetki tam olarak ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız?
1: İlerleyen yıllarda İsa Mesih göğe yükseldikten sonra, yani Petrus müjdeyi ilan etmeye devam etti. Ve yazdığı mektupta, 2. Petrus mektubunda 1.17 ayetinde, Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı diye yazıyor.
0: Evet.
1: Hani aradan ne kadar geçti? Bu olaydan sonra diyelim ki 20 yıl geçti aşağı yukarı. Hı hı. Yani böyle bir zaman, belki 25 yıl geçti. Ve İsa Mesih tekrar ne yapıyor? Vahiy aracılığıyla Petrus'la konuşuyor. Ve Petrus kutsal, hı hı, ruhun yönlendirişiyle bu dağdaki olayı anlatıyor. Ve onun Tanrı'nın oğlu olduğuna tanıklık ediyor. Ve Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı dediğinde o görünümün değiştiği anı düşünüyor. Onu gerçek, hı hı, kimliğiyle tanıyor. Ve bu tanıma çok önemli. Yani özellikle bizim toplumumuzda da İsa Mesih'i çok kişi peygamber olarak, evet, kabul eder. Ama onu gerçek kimliğiyle tanıyamaz. Yani bunu bir eksiklik olarak söylemek istemiyorum. Ama aynı zamanda bir gerçekten de uzaklık olduğunu da dile getirmek istiyorum. Ve çok kişi bunu anlayamadığı için Tanrı'dan uzak kalıyorlar. Ve Petrus bu ayetlerin devamında şöyle yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık.
0: Evet.
1: Yani biz masal anlatmıyoruz. Gözümüzle gördük diyor. Yani evet, gözümüzle gördük, kulağımızla işittik diyor. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: o zaman biz ne yapıyoruz? Yani Hristiyanlar olarak biz, hı hı, bu sözlere itaat ediyoruz. Yani okuyoruz. Yani gözümüzde görmedik biz ama gözüyle gördü ve gözüyle gördüğü için yazdı. Yine biz Petrus yazdı diyoruz ama hemen devam eden ayette şunu da söylüyor. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. İşte bu nedenle elimizdeki kutsal kitap bir vahiydir. Yani bazen şöyle bir örnek de kullanıyorum. Diyelim ki ben, hı hı, A şehrine hiç gitmedim.
0: Evet.
1: Ama siz oraya gittiniz ve gelip bana anlatıyorsunuz. O zaman güvenilir bir tanıksa kişi nedir? Onun anlattığı doğrudur. İnanırım. Yani gitmemem gerekmiyor. Orada bir A şehrinin var olup olmadığını düşünmem gerekmiyor. İncil'deki aslında kayıtlar da böyle. Yani, hı-hı, bunu görenler var. Ve bunları anlatıyorlar. Ve yine biz İncil'i okuduğumuzda onun içsel kanıtları diyoruz. Yani o dönemdeki Grekçe yazılı şekli, ölçü birimleri, tartı birimleri hepsi birbirine uyuyor. Demek ki bu içsel kanıtlar bu metinlerin o dönemde yazıldığını gösteriyor. Ve biz de imanımızı güçlendiriyoruz. Yani buna iman ediyoruz. İncil Tanrı sözüdür ve bizim kurtuluşumuz için yazılmıştır.
0: Evet, gerçekten aslında o dağda o İsa Mesih'in görünümün değişmesi ve öğrencilerin tanıklığı, yani hem gördüler ve daha sonra da aslında bu gördüklerini yazdılar, tanıklık ettiler. Tabii ki İncil boyunca Mesih İsa kendisinden insanoğlu diye de söz ediyor. O da çok ilginç bir ifade. O zaman hem insanoğlu hem Tanrıoğlu mudur, nasıl olabilir diye sormak istiyorum. Belki insanoğlu ne demek? Yani hem insan hem Tanrı kavramını belki daha iyi anlamak gerekiyor.
1: Evet, bugün yine okuduğumuz metinlerde sen insan değil misin diyorlar. Ama insanoğlu kavram biraz farklı. İnsanoğlu kutsal kitapta yine bir insan için kullanılıyor. Ama insanoğlu aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi için kullandığı ve beklenen Mesih'i anlatan bir ünvandır. Ve İsa Mesih insanoğlu dediği zaman Tanrı'nın oğlu gibi düşünmemiz lazım. Onun uluhi kimliğini ifade ediyor. Onunla birlikte düşünmemizi istiyor. Ve İsa ölüp dirileceğini önceden bildirdiğinde şöyle dedi. İsa insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Yani bunu kendisi insanoğlu dediği zaman aynı zamanda insanların günahları için acı çeken kul kavramını vurguluyor. Bu Yeşaya kitabında anlatılıyor ve daha derin bir şekilde orada dile getiriliyor. Demek ki insanoğlu dediğimizde onun insan yönü var ama bu insan yönüyle birlikte aynı zamanda uluhi yönü var. Bunun ikisini bir anlamamız lazım. Yine başka bir yerde Daniel kitabında Daniel gördüğü vahiyde insan oğlunu şöyle yazıyor. Gece görümlerimde insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Aslında en iyi tanımlayan ayetlerden birisi bu diye düşünüyorum. Yani nedir? İnsanoğluna benzer biri görünüyor ve eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Az önce Petrus'un yazdıklarını okuduğumuzda ve dağdaki İsa'nın görünümün değiştiğini okuduğumuzda neyi söylemiştik? Orada İsa'nın görünümü değiştiğinde yüceliği de ifade edilmiş oldu. Ve Daniel İsa Mesih'ten yüzyıllar önce yaşamış bir peygamberdir. Sürgün döneminde yaşamış bir peygamberdir. Ve gördüğü görümde yine Mesih'e ve insanoğluna bir tanıklık veriyor. Ve egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik. Krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır dediğinde demek ki insanoğlunun uluhi bir kimliğe sahip olduğunu iyi bir şekilde ifade etmiş oldu.
0: Evet ve söylediği sözler aslında tamamen İsa Mesih'in yani okuduğumuzda kutsal kitabı okuduğumuzda İsa Mesih'i tanımlayan ifadeler ve biz görüyoruz ki aslında İsa Mesih tabii ki bir insan bedeninde yer alsa da aslında Tanrı'nın sözü ve o kimliğe sahip. Bu daha net anlaşılıyor aslında. Ayetler de bunu açıkça söylüyor. Tabii ki biz insan olarak sınırlıyız ve bunu anlamak biraz zor ama Tanrı sözlerine baktığımızda aslında bu şekilde açıklıyor bize. Bunu görüyoruz. Tabii ki kavraması zor. Tanrı nasıl beden almış olabilir? Çünkü o maddiyat kavramının da ötesinde değil midir? Neden bu bedene girsin? Ya bunu nasıl yapabilir? Gibi bir düşünce de var. Belki zamanımızın sonuna gelirken bunun üzerinde biraz konuşursak aslında Tanrı'nın bizim için tasarısını anlamak açısından aynı zamanda İsa Mesih'in bu oğulluk kavramı yetkisi üzerinde konuştuğumuz konular üzerinde daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, Tanrı ruhtur. Yani bu Tanrı'nın Tanrı'yı en iyi tanımlayan sözlerden bir tanesidir. Kendisi için de bunu söylüyor. Ama ruh olan Tanrı beden olan insanlığa iletişim kurması lazım. Yani bunun yolu da sözü aracılığıyla bir iletişim kuruyor. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. Örneğin siz benimle Çince konuşmak isteseniz ve sorularınızı Çince sorsanız benden hiçbir cevap alamazsınız. Çünkü Çince bilmiyorum. Ama Türkçe konuştuğunuz için ben sizin ne dediğinizi anlıyorum ve cevap veriyorum. Bunun gibi Tanrı da insanlarla İnsan diliyle konuşmak istiyorsa, istediği için ne yapıyor? Bir beden alıyor. Tanrı isterse beden alabilir ve insanlarla insan gibi konuşabilir. Ama bir insan Tanrı olamaz. Bu konuda Yahya peygamberin tanıklığı da var. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani onun yeryüzüne gelen söz, beden alan kelam, ne yapacak? İnsanları ruh olan Tanrı'yla barıştıracak. Yani bunu anlatmaya çalışıyordu diye düşünüyorum.
0: Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Pastörüm, size çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'nın oğlu olmak kavramı üzerinde konuştuk ve aslında İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından, onun yetkisini, onun gücünü anlamamız açısından güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de keyifle dinlemişlerdir bizleri. Çok teşekkür etmek istiyorum bütün dinleyicilerimize ve soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyoruz herkese.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilir.
4: Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları tarih boyunca birçok inanca ev sahipliği yaptığı gibi Hristiyanlığın da doğduğu topraklardır. Bu programda Hristiyanlığın Anadolu topraklarındaki hızlı yükselişini, günümüzün en önemli inancı haline geliş sürecini birlikte konuşacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Ne haber?
0: İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ ol, iyiyim. İyiyim, biraz iyiyim ya.
0: Evet, iyi olun. Bugün aslında programımızda Türkçe kitabı Mukaddes Çevirisi konusuna bakacağız. Bu noktada İzmir'de 20 yıl çalıştırılan bir matbaa, daha sonra İstanbul Babul House Han'a taşınıyor. Biraz bu matbaadan bahsedebilir misiniz? Babul House Han'dan bahsedebilir misiniz? Konuya bununla giriş yapalım.
1: Tabii. Şimdi biliyorsunuz ilk misyonerler geldiler, 1820'lerde geldiler.
0: Evet.
1: Ve Boston'dan gemiyle matbaa. Şimdi düşündüler ki

0: Da bu arada da ne dedim? Bible House değil mi?
1: Evet.
0: Bible House hanım. Bible House kutsal kitap evi demektir. Şimdi orada Isaac Bliss diye bir pastör, bir papaz uğraştı gitti, para topladı ve gelip de bir bu binayı yaptı. Bible House binasını yaptı. Amacı matbaayı buraya kurmaktır ve burada yapılacak kitaplar kolayca Balkanlara gider, kolayca Rusya'ya gider, kolayca Orta Doğu'ya gider değil mi yaptılar? Ve bu bina aynı zamanda bütün Türkiye'deki Hristiyanlara da birer ofis olsun diye yaptı. 1870'li yıllarda binayı bitirdiler. Çok güzel bir bina oldu. Hala duruyor. Yıllardır 1960'a kadar adı Bible House'tu, handı. Hı hı. 1960'ta değiştirdi ve adını ne koydu? Amerikan Han. Hiç ilgisi yok. Amerikan Han koydu adı. Matbaa orada hizmet etti ve o dönemde zaten basılacak kutsal kitap, yani Kitab-ı Mukaddes ve İnciler orada basılıp dağıtılıyorlardı.
1: Evet. Kitab-ı Mukaddes, yani kutsal kitap Türkçe ilk ne zaman çevrildi?
0: Başlı başına bir tarih aslında o. Çok başlı başına bir tarihtir. Olay şöyle oldu. Tatar adamları Ukrayna'da o zaman insanları topladılar, gençleri topladılar ve gelip İstanbul, Akıncılar yani Tatar Akıncıları gençleri topladılar ve İstanbul'a sattılar. Gelip İstanbul'da satıyorlardı. Bunların arasında Albert Bobovski diye bir genç vardı. Sonra bunu sattılar ve satınca baktılar ki çok akıllıdır. Birkaç şey biliyor, saray aldı onu, saray. Padişah 4. Mehmet aldı onu. Endürüm'de okuttular onu. Endürüm biliyorsun ki hani Devşirme'de anlattık ya, Endürüm'de okuyanlar sonradan vezir oluyor. Bu adam Endürüm'de okuyunca fark ettiler ki çok güzel konuşuyor, aklı başındadır. Ve padişah onu hemen aldı yanına, Müslümanlaştırdı. Adını da Ali Bey yaptılar. Bu adam sarayda baş tercümandı. Yani padişahın tercümanıydı bu adam. Olay 1666'da başladı aslında, bitirdi. Ama 1662 yılında bir olay oluyor. Mary Fisher diye bir kadın, bir genç kız. Hı hı. Rab ona, İngiltere'de Rab ona konuştu ki git Osmanlı padişahına İncil'i anlat, müjde anlat. İlginç bir şey değil mi?
1: Evet.
0: Bir arkadaşıyla geliyorlar, İzmir'e gidiyorlar. İzmir'in konsolosluğuna gidiyorlar. Diyorlar ki bizi padişahla tanıştır. Padişah şaşırıyordu ki bunlar deli mi ne? Nation, kimsiniz? Dedi ki Mary Fisher, ben göklerin krallığının elçisiyim. Bu sefer daha çok böyle sanki delidir diye. Lütfen bizi İstanbul'a gönder, yani padişah. Evet deyince, evet dedi ama onları yanlış bir yere, gemiye bindiriyorlar. İtalya'ya, Venedik'e gönderiyor. Bu kadın yanlış gemi bindirdiği anlayınca rica ediyor kaptana ve onu Yunanistan'ın bir sahilinde bırakıyor. Kadın yalnız gidiyor. Arkadaşı devam ediyor, gidiyor İtalya'ya, bu yalnız başına gidiyor. Yürüyor ve tesadüfen o zaman padişah Edirne'deydi. Edirne yazlığındaydı. Ve bu kadın geliyor, vezirle tanışıyor ve diyor ki beni padişaha götür. Kimsin dedi, ben göklerin kralının elçisiyim. Vezir padişaha söylüyor, o da şaşırdı, tamam gelsin. Ve gitti vezirle padişahla konuştu, anlattı. Ne yazık ki neler anlattığını, yani biz Türkiye'de bilmiyoruz ama İngiltere'de bazı kitaplar yazmış, yazıyor. Fakat kadın sadece bunu söylüyor, diyor ki padişaha sormuş benim anlattığımı, anladınız mı? Hepsini anladım. Kadın padişaha İncil'i, Hristiyanlığı anlatmış ve padişah memnun kalmış. Hatta ayrılınca İstanbul'a gidecek dedi, sana asker vereyim, yok dedi. Kadın İstanbul'a kadar gitti, oradan da İngiltere. Şimdi düşünüyoruz ki bu sırada bir iki sene sonra Kitab-ı Mukaddes'in tercüme işi başladı. Acaba kadın mı padişaha söyledi, bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki. Ama gelelim bu Ali Bey ya da Albert Bobovski. Şimdi Hollanda elçisi sürekli padişaha saraya gelip gidiyor ve bununla tanışıyor. Padişah baktı ki çok 17 dil biliyor. Grekçe biliyor, İbranice biliyor, Türkçe falan biliyor. Ve padişahtan rica ediyor, acaba Kitab-ı Mukaddes'i çevirebilir mi? Evet diyor. Ve bu adam 1666 yılında başladı. 1666 yılın 4 yıl sonra, hatta kendisi yazmıştı, Nisan ayında bitirdi bu Kitab-ı Mukaddes'i. Ama ne yazık ki bunun baskı

0: parasını verecek Hollandalı tüccar Diaz diye birisi vardı. Söz verdi ödeyecek ve bu adam bu basılmadan öldü. Ölünce taslaklar alınıp Leiden Üniversitesi, Hollanda'da Leiden Üniversitesi'ne teslim oldu. 150 yıl kaldı taslaklar orada. İngiltere'de işte 1800'ün sonlarında İngiltere'den oralara araştırma yaparken taslakları görüyorlar. Hı hı. Ne kadar güzel dediler. Alıyorlar, bir elden geçiriyorlar ve 1890'lı yıllarda ilk kez Osmanlı alfabesiyle Kitab-ı Mukaddes çevriliyor. Osmanlı alfabesi, yani Arapça alfabesiyle basılıyor ve takdim ediliyor. Ve çok güzel bir zaman geçti. Tabii zamanla dil biliyorsunuz canlıdır.
1: Evet.
0: Zamanla Cumhuriyet kuruldu ve Cumhuriyet dil devrimi yaptı değil mi? 36'da, 35 mi 36'da dil devrimi çevirdi. Bu sefer Hristiyanlar dediler ki madem ki dil Latince çevrildiyse biz de oturalım bunu revizyondan geçirelim, hı hı. ve basalım. Bir heyet ekildi kiliselerden. Bir heyet tutuldu. Uğraştılar ve 1941 yılında revizyonunu yaptılar. Ve hala kullandığımız eski Kitab-ı Mukaddes. Hı hı. Çok güzel bir çeviriydi gerçekten. Çok güzel yaptılar, bastılar. Ve ilk nushasını da o zaman Kitab-ı Mukaddes şirketi müdürü İnönü'ye verdiler. İnönü'ye teslim ettiler. Ve oradaki bakanlara verdiler. Ve çok beğenildi. Ama dil, dedim ya dil bir canlıdır. Zamanla değişiyor. O zaman Arapça sözcükleri etkisinde kaldı. 1800 yıllarına gelince dendi ki artık Türkçe çok değişti. Yeni bir çeviriler yapalım. Ve bir ekip kuruldu. Bir İncil çevirisi yapıldı. Ve 1987 yılında ilk kez İncil, yeri çeviri İncil basıldı. Hı hı. Sonra dediler ki Kitab-ı Mukaddes, yani bütün kutsal kitabı yapalım. Yine bir heyet oldu. Ben de Rabbin lütfuyla ben de bu heyet içindeydim. 20 yıl boyunca Kitab-ı Mukaddes'in çevirisi üzerinde çalışan birisi olarak 10 kişilik bir ekiptik. 3 çevirmendik. 3 uzman dil uzmanıydık. 3 teologtuk ve bir tane de sadece edit, yani Türkçe çevir, hı hı. Türkçe edit yapan bir kişiydi. 12 yıl boyunca çalıştık ve 2001 yılında basıldı kutsal kitap olarak. Çok net söyleyeyim size, çok net. Ben gözlerimle gördüm ve çalıştığım için söylüyorum. Bunlar orijinal, tamamen orijinal dillerden çevrildi.
1: Evet, aslında bu noktada toplumumuzda farklı bir görüş var. İncil değiştirildiği yönünde bir görüş var. Nasıl yapıldı bu çalışmalar? Gerçekten evet. Kaynaklara nasıl ulaşıldı? Siz de içindeymişsiniz zaten. Biraz anlatırsanız.
0: Tabii son derece yanlış ve yalan bir şey İncil'in değiştirilmesi. Bakınız. Grek İncil'in orijinal, İbranice orijinal, yani eski ahit Tevrat Zebur İbranice'ydi. İncil'i Grekçe'ydi. Bu orijinal diller. Hala elimizde orijinal kodeks dediğimiz temel metinler vardır. Şeylerde duruyorlar. İşte İngiltere, British Museum'de, Vatikan'da görüyor. İsteyen gidip bakar. Aslında tecrübeler yapıldı. İsa'dan önce 3. yüzyılda Antiyokoslar, İskender'in yani Romalıların egemen sürdükleri dönemde onlar Yahudi olmamalarına rağmen adamcağız Antiyokos dedi ki bütün dünyanın dillerini çevireceğiz Grekçe'ye. Ve gitmişler Yahudilerden 70 kişi seçtiler, ayırdılar ve İbranice'yi Grekçe çevirdiler. Adını da Septuaginta, yani Sept 7, 7'ler, 70'ler vardı. Bunlar çok son derece dikkatli olan insanlardı. Yahudiler kutsal kitabı çevirirken harf harf nokta nokta. Biliyorsunuz Yahudiler de mesela B harfi B'ledir, da B'dir. Ama bu B'nin içinde bir nokta koydun mu V olur. Üstünde nokta koyduğun bo olur. Altta nokta koyduğun bi olur. O kadar dikkat ettiler ki harf harf değiştirir. Bu nedenle Vahide Rab İsa ne dedi? Bu kitabın peygamberlik sözlerinden bir harf bir nokta değiştirirse değil mi? Lanetler üzerinde olacaktır. Evet. Çok titizdiler. Mazda Türk tesis çok titizledi. Defalarca okurdu sayarlardı. Peki nasıl hata olacaktır? Sonra ikinci yüzyılda Targum çevrildi. Samiriyeliler, yani Yahudiler 70 yıl boyunca Asurların, Babillerin yönetiminde kaldılar. Sürgündeydiler. Orada İbranice unuttular. Dillerini unuttular. Yahve Allah'ı unuttular. Ama dönünce dilleri karışmıştı. Hem Asurca hem İbranice karışıktı. Ve bunlara Samiriyeliler dedi. Dikkat ederseniz Yahudiler Samiriyelilerden hoşlanmaz. Dediler ki soy bozuldu. Ve Targum bu tercüme için yapıldı. İkinci. Üçüncü ile dörtüncü yüzyıl arasında da Pşitto diye bir çeviri Süryanice. Hala kiliselerde okunuyor. Orijinal olarak kiliselerde okunuyor. Ve o da elimizde duruyor. Sonra dörtüncü yüzyılda Latince'de Vulgata çevirdi. Hala elimizde ve kutlu şeydir. Beşinci yüzyılda Ermenice hala kiliselerde kullanılır. Hala orijinalları duruyor. Nasıl değişecek? Niçin değiştirecekler? Asla değişmedi ama çok tercümeler oldu. Örneğin eskiden diyordu ki gökteki babamız yerine semadaki babamız diyordu. Şimdi göklerdeki babamız. Gündelik ekmeğimizi ver. O zaman eskinde gündelik çöreğimizi ver dedi. Var ya, konuşulan duruma göre çeviriliyorlar. Ama hepsi de orijinaldan ve hiçbir harf değişmez. Çünkü Kitab-ı Mukaddes bir kilisenin, bir pastörün, bir papanın yönetiminde değildir, değil mi?
1: Evet.
0: Birisi değiştirirse yanlışsa da yanlıştır deriz. Olay budur. Hamdolsun olduğu gibi orijinal duruyor elimizdeki çeviriler.
1: Evet, yani anlamında herhangi bir değişiklik yok ama asla, bazı kelimeler daha sadeleşiyor tabii ki. Asla. Canlı dediniz.
0: Bir örnek vereceğim. Mesela Amos'ta eski ahitte bir cümle vardır. Ve diyor ki Tanrı diyor ki size diş temizliği vereceğim. Haydi sen de bir Hristiyansın, kiliseye gidemişsin. Ne demektir bu? Diş temizliği. Birçok insan diyor ki bir diş macunu gibi. Şimdi Tanrı orada defalarca dedi ki siz bana uymazsanız, itaat etmezseniz size lanet göndereceğim. Yağmurumu göndermeyeceğim. Yağmuru göndermeyince ekin olmayacak. Ekin olmayınca yemek yemeyecekler. Yemek yemeyince dişleri temiz olacaktır. Biz ne yazdık biliyorsun tercümede? Diş temizliği dedi ki ve size kıtlık vereceğim. Var ya göndereceğim. Ama aşağıda da not var. Dedi ki orijinalde size diş temizliği vereceğiz. Olay budur. Yine de orijinali aşağıda Kitab-ı Mukaddes'i okumak isteyenler aşağıdaki dipnotlara baksınlar. Orijinal orada. Onun sadeleştirilmiş şeklini yapıyoruz. Başka bir şey yoktur.
1: Evet. Çok güzel bilgiler verdiniz. Tabii ki işin içinde olduğunuz için daha ayrıntılı öğrenmiş olduk. Ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra tekrar sorularla devam edeceğiz.

0: web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bir sonraki soruma geçmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum ben sizlere. Sosyal medya hesaplarında bizleri Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet konumuza kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Kaç tane Türkçe kutsal kitap çevirisi var Behnam Bey?
1: Allah'a şükür olsun ki o kadar çok yok ki Avrupalılar gibi 200 tane Avrupa çevirisi vardır. Her kilise bir çeviri yapıyor ama Türkiye'de güzel bir çevirimiz var. İlk az önce söylediğim 1666 yılında yapılan bir çeviriydi. Sonra 1941 yılında Kitab-ı Mukaddes olarak çevrilen revizyon bir kitaptı. Daha sonra bu bir ikinciydi. Daha sonra 1987'de basılan İncil ve sonra onunla birleşik olan şu andaki elimizdeki olan kutsal kitap olarak tercüme yapıldı. Tabii daha sonra farklı kişiler işte daha çok halka yönelik hadi diye bir çeviri yapıldı. Daha çok halka yönelik basit bir çeviri yapıldı ama o fazla tutulmadı. Son zamanlarda yeni temel Türkçe tercüme diye bir çeviri yapıldı. Onlar da amaçları Avrupa'da özellikle Bulgaristan'da Hristiyan Türk'ü arasında daha çok basit bir şekilde anlaşılır diye yapıldı. Zaten tercümelerin anlamı sadece anlaşılırdır. Eğer motomot tercüme yaparsan bozuk olacaktır. Şimdi İbranice'de veya Grekçe'de deda yoktur mesela. Şimdi yapıyorsun deda olmalı değil mi bunlar? Ama bazı çok muhafazakar tercümeler İngilizce'de King James gibi diyor ki asla bir harf bile eklemeyeceğiz. Tercüme yapıyorlar ama mecbur kalıyorlar. Cümle bağlantıları olması bağlaşlar onları italik harflerle koyuyorlar. Ya kardeşim ne boş bir şey ya bu ya. Anlam versin. Amaç çeviride amaç Tanrı'nın ne demek istediğini o yaptığın çeviri diliyle çevirmendir. O önemlidir. Tabii çeviride Tanrı'nın sözüdür. Yani Tanrı'nın sözü anlatıyor yani. Aynı olduğu gibi İbranice anlatmıyor, Grekçe anlatmıyor ama Türkçe anlatıyor Tanrı sözü. Eğer Rab İsa Türkçe'ye başlasaydı söylemeye aynı şeyi söyleyecekti.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Kimler tarafından çevrildi peki? Genel dil yapısı nasıl? Anlaşılır mı? Anlam kayıpları var mı?
1: Şimdi evet revizyonu anlattım o zamana kadar Cumhuriyet'in ilk yılları ama yeni yapılan kutsal kitapta söyleyeceğim. Üç çevirmen vardır. Üçü de kendi dalında gerçekten Türkçe konusunda yetkili. İbranice öğrenmiş, Grekçe öğrenmiş insanlardır. Yani ben de 4 yıl boyunca yani üniversiteden sonra 4 yıl ben edebiyat okudum. İngiliz edebiyatı okudum ve sosyoloji okudum üniversitede. Ama sonra bu çeviri işine girince 4 yılda İbranice, Grekçe okudum. Arami dili okudum ve kutsal kitabın o dönemdeki kutsal kitabın kültürünü okudum. Şimdi bir şey anlattığın zaman mesela 2000 yıl önceki bir şey anlatıyorsun değil mi? 3000 yıl bir şey anlatıyorsun. O neden bu söylendi? O kültürü bilmen lazımdır. Doğru değil mi yani?
0: Kesinlikle.
1: Onu öğrendik. Yaptık. Üç çevirmen vardı. Her bir çevirmenle bir Grekçe ya da İbranice uzmanı vardır. Kutsal kitap yani kutsal kitabın Grekçesini ve İbranice çok iyi bilen insanlar vardır. Şimdi nasıl yapıyorduk? Önce örneğin Daniel kitabı mesela bana verildi. Ben Daniel kitabını yapıyorum kendim. Birinci taslak var ya birinci taslak. Tabii bu İbranice'den yapıyorduk çünkü eski ahittir. Birinci taslak yapınca benimle çalışan bir Yahudi haham vardı. Bu yaptığım birinci taslağı o uzmana veriyorduk. Adam okuyordu, inceliyordu, not alıyordu. Gelip beraber çalışıyorduk. İkinci taslak oluşturuyorduk. Bazı şeyleri kabul etmiyordu. Diyordu bu böyledir. Anlamı budur. Bu böyledir. Tartışıyorduk ve yeni bir taslak. İkinci taslak. Şimdi üçüncü taslak yapıyorduk. Nedir? Bütün çevirmenler, bütün uzmanlarla birlikte oturuyorduk, konuşuyorduk ve dördüncü taslak oluşturuyorduk. Dördüncü taslağı da Türkçe uzmanı yani editöre veriyorduk. Bizimle çalışan abla var. 20 yıldır çalışıyor. Çok çok layık bir bayan, çok iyi bir hanım, çok kez evlerine gittim. Bu yani Hristiyan değildi ama çok güzel bir insandı. Çok güzel Türkçe. Onun sadece ve sadece stil değiştirme hakkı vardır. Sözcük, anlam değiştirme hakkı yoktu. Oturuyorduk onunla, saatlerce, günlerce çalışıyorduk ve beşinci taslak oluşturuyorduk. Beşinci taslağı da son bitirme taslağı olarak üç çevirmen, uzmanlar ve editörle birlikte oturup çalışıyorduk ve altıncı taslağı oluşturuyorduk. Altıncı taslak sondu. Ama matbaaya gelmeden defalarca okuduk. Yani mümkün olduğu kadar hatasız ve uzman insanlar yapıyorlardı. İmanlı kişiler oluyordu. Ve ben çok net söyleyebilirim. Yani bunu kutsal kitap diye basılan bu kitap. Çok net söyleyeyim, dünyada en iyi çevirilerden biridir. Ama bunu da söyleyeyim sevgili, saygıdeğer dinleyicilerimiz. Dünyada hiçbir çeviri o bir çeviriden daha iyi değildir. Her çevirinin kendine özgü bir halk kitlesi vardır. Okay. Şimdi sen gidersen atıyorum ki Azerbaycan'a bir çeviri yaparsın. Onların anlayacağı şekilde yapacaksın değil mi?
0: Evet, amaç zaten insanın.
1: Sen gidersen çok, ne bileyim, çok yüksek bir toplumdur. Hepsi eğitim olmuştur. Tabii daha yüksek bir tercüme yapacaksın. Doğru değil mi? Değil. Ama aynı anlamı taşıyandır. Ve Tanrı'ya şükürler olsun ki hiçbir hata yapmadık. Şimdi Tanrı'nın adları söyleyeyim size. Tanrı'nın adları. Şimdi Yahudiler, Tanrı'nın bir adı aslında Yahve'dir. Yahve. Yehveye. Hepsi sesli harflardır. Bunun telaffuzu o kadar zor ki Tevrat'ta yazılıdır ki Tanrı'nın adını boş yerine ağzına alma. Yahudiler yanlış, Tanrı'nın adını yanlış kullanmasınlar diye Yahve geçen yerde Adonai diye yazıyorlar, var ya Adonai. Mesela ben bile, bak ben de öyle şartlandım. İbranice bazen okuyorum. Yahve geçen yer hemen Adonai okurup geçiyorum. Öyle alıştılar. Ve biz Yahve orijinal kelime olduğu zaman Rab kullanıyor. R-A-B büyük harflerle. Bu kutsal kitapta R-A-B büyük harf olduğu zaman orijinal Yahve'dir. Ama eğer Adonai ise, Adonai yani Efendi Rab ise, R büyük harf, A B küçük harf. Oraya gittiğiniz zaman göreceksiniz ki orası Rab'tır, küçük Rab var ya, Efendi. İkinci Elohim geçiyor. Elohim Tanrı yerine geçti. Ama bazen İbranice dört ayrı yerde şöyle diyor: Yahvet Sabavot. Hepsi bir kelime. Ne yaptır? Her şey egemen Tanrı yaptık onu. Yahve Rafa. Yani şifa veren Rab. Onu ne yaptık? Şifa veren Rab. Ama aşağıda da orijinal bu diyor değil mi? Öyle bir şey. Yahve Sıdkeynu diyor. Yahve Sıdkeynu. Yani Yahve bizim doğruluğumuz. Ama ne yazdık orijinalde? Yahve doğruluğumuzdur ama aşağıda da orijinal Yahve Sıdkeynu'dur. Öyledir. Yani iyi insanlar, İnançlı insanlar niçin değiştirecekler? Sonra onların değil ki, binlerce insan okuyacak. Hata yaparsam hemen bana söylerler değil mi canım? Öyle.
0: Evet.
1: Asla hata olmadı. Çok net söyleyeyim. Ve değiştirilmedi. 2000 yıldır, 3000 yıl Tevrat'la birlikte ve bugüne kadar İncil 3000 yıl geçti. Rabbin sözü aynıdır. Eğer birisi kuşku diyorsa, orijinal istiyorsa $100 versin British Museum'de, asıl orijinal kodeksler getirecekler. Bunu da ek olarak söyleyeceğim. Madem ki konumuz tercümedir, eğer sıkılmazsanız bunu da söyleyeceğim.
0: Tabii, buyurun.
1: Mesela 1947'lere kadar bazı Avrupalı ateist insanlar İşaya kitabını demişler ki bu İncil'den sonra yazıldı. Hani orada İşaya diyor ki bir kız gebe kalacak, bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacak, Tanrı bizimledir. Başka yerde diyor ki işte bize bir oğul verildi, önlelik onun omuzundadır, o ebedi Tanrı'dır. Değil mi? Dediler ki bu şeyden sonra yapıldı, İncil'de sonra. Ama 1947 yılında Filistin'de, şimdiki İsrail'de çobanlar koyunlarını güdüyorlardı. Ve bir mağaraya geldiler, taş atıyorlardı, çocuktular. Bir bak, farklı bir ses, farklı bir ses. Dediler bir şeyler vardır. Araştırdılar, açtılar, büyük küpler içinde tekstiler buldular. Yazıtlar buldular. O zamanın, benim de tanıdığım o zamanın İsrail'de Mor Marcos Manastırı vardı. Onun metropolitis Samuel diye birisi vardı. Ona gittiler ve dedi, baktı ki çok önemlidir. Az parayla onu aldı, sonra bir yolu Amerika'ya götürdü. Yapılan incelemede İsa'dan önce 3. yüzyılda yazılmış metinlerdi. Ve bütün dünyada bir çığır açtı. Ve ben bu sergilenen müzeye gittim. Kudüs'te, Yeruşalim'deki müzeye gittim ve orada diyor ki bunlar 1947 yılında Metropolis Samuel tarafından alındı çobanlardan ve Amerika'ya. Yani Rab'be şükür olsun, duruyor Allah'ın sözü, olduğu gibi duruyor.
0: Evet, o zaman diyebiliriz bu anlamda sorun ya da kafasında bir soru işareti olan insanlar için kesinlikle değiştirilmemiştir. Çeviriler de çok büyük bir titizlikle aslında yapılmış ve çevrilmiş.
1: Asla, çok doğru. İsteyen, yani çok merak eden isterse gitsin, Yeruşalim'deki müze vardır. Hı hı. Orijinal vardır. Ne yazık ki ve acıklı bir şeydir, Türkiye'mizde insanlar bir şey bilmedi, okumadan değiştirdi. Ne yazık ki tekrar birçok ilahiyatçı, hı hı, hoca, profesör araştırmadan değiştirdiler dediler. Çok yazık.
0: Evet.
1: Çok yazık. Ve sonradan Rab'be şükür olsun ki bir yolla. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'de sık sık bulunuyor İncil'ler. Çok sık bulunuyor. Kaç kere, ya ben İbranice bildiğim için kaç kere insanlar çağırdılar beni. İsa'dan önce, sonradan İbranice'de Süryanice İncil'ler bulundu. Hatta Van'da bir tane bulundu. Bir bulundu Süryanice. Tamam mı? Benim 2. yüzyıl, 3. yüzyıldan önce Süryanice bulundu İncil. Olduğu gibi. Ondan sonra dediler ki hakiki İncil bulundu falan. Tantana ettiler. Kardeşim, hakiki İncil yoktur. Neyse, tanıdığım bir papa şu anda Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Onu aldı Süryani, gitti. Bak, güldü dedi ya, o kilisemizde bunu okuyoruz. Kilisemizde bunu okuyoruz var ya.
0: Peki Behnam Bey, kutsal kitap çevirisini de Tanrı sözü olarak kabul edebilir miyiz?
1: Tanrı sözüdür. Hı hı. Tanrı sözüdür. Yani biz kimi sözü diyeceğiz? Sadece diyoruz ki insan yaptı. Hı hı. İnsan yaptı. Tabii mükemmel olmayabilir insan. Mümkün olduğu kadar doğru yapar. Tanrı sözüdür. Olduğu gibi Tanrı. Ben şimdi bir ayet okuyacağım mesela. Şimdi bir ayet okuyacağım. Bu Tanrı sözü değil midir? Yani Rab İsa'nın söylediği söz değil mi? Mesela diyor ki başlangıçta söz vardı.
0: Evet.
1: Söz Tanrı ile birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Peki sen bunu, ben bunu Grekçe söyleseydim hiçbir şey anlayamazdın değil mi? Tınlayan bir ses gibi, doğru değil mi? Ben bunu Türkçe söyle, anladın mı bunu? Tanrı sözüdür bu.
0: Evet, Türkçe'de okuyabiliriz.
1: Tabii, ne
0: sıkıntı
1: güzel.
0: Olmaz.
1: Ama şükür olsun ki çeviri vardır. Yoksa İbranice hiçbir şey anlamadık, Grekçe. Hiç. Şey gibi, çok güzel dinledin, çok güzel bir İspanyolca bir şarkı dinledin. Ne anlarsın?
0: Evet, okuduğumuz şey aslında Tanrı'nın sözü ve o söz bizi değiştirmeli. Değişmemiz için de anlamamız gerekiyor zaten.
1: Doğru. Yani Tanrı sözü değişmedi, Tanrı sözü binlerce insanı değiştirdi.
0: Evet, kesinlikle öyle. Peki hangi sırayla okumalıyız? Bir tavsiyede bulunmak ister misiniz? Belki dinleyicilerimiz arasında okumak isteyenler
1: yani
0: varsa.
1: Yani şimdi farklı yöntemler vardır. Ama ben farklı yöntemler vardır. Eski ahit biliyorsun ki 66, yani 39 ve 27 bölüm 66 bölümdür var ya. Ama insan isterse, ciddi okumak isterse ben tavsiye ederim ki eski ahitten her gün, ama okuyabilecek her gün iki bölüm eski ahitten okusun. Bir bölüm de İncil'den okusun. Hı hı. Sonra birkaç sefer okuduktan sonra kendi şeyine göre, konulara göre okuyabilir. Mesela ne bileyim, ebedi hayat hakkında ayetleri bulur okur değil mi? Konulara göre. Hı hı. Ama Rab'in sözü tavsiye ederim ki her gün okusun. Rab'in sözü süzme bal gibidir.
0: Evet.
1: Ve Rab'in sözü bu ayetiyle, kusura bakma şu ayeti de okuyayım. Çok ayetler var ama sıkmayalım bizim. Bak, bu nedenle diyor Petrus 1. Petrus 2. Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın. Yeni doğmuş bebekler gibi bak. Hı hı. Gibi. Hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki onunla büyüyesiniz. Tanrı sözü hilesiz süte benziyor ve bunu okudukça büyüyor insan. Eğer bebek anne sütü ya da bir süt vermezseniz zayıflar, ölür. Ruhani insanda, imanlı da, Hristiyan da her gün Rab'in sözünü okumazsa zayıflar, tecrübelere karşı zayıf düşer, yenik düşer ve imandan ayrılır. Bu sözdür, Rab'in hilesiz sütüdür, gümeş balı gibidir, tatlıdır, okuyalım.
0: Evet. Tabii ki Anadolu'da Hristiyanlık konusunu konuşurken aslında bir noktada tabii ki Kitab-ı Mukaddes çevirisinde yapıldığını konuştuk, anlattık. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rabbi İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu ve bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, sağ olun. Sizlerle birlikte olmak ve Radyo Maranata dinleyicileriyle birlikte olmak çok mutluluk veriyor.
0: Evet, sizden çok teşvik alıyoruz. Hem program öncesinde hem aralarda hem de programın içerisinde tabii ki. Burada olduğunuz için mutluyuz gerçekten ve bu programı da umut ediyoruz ki insanlar için, dinleyicilerimiz için faydalı oluyordur. Bugün kul hakkı ve adalet konusunu ele alacağız ve bu konularda aslında soruları olursa dinleyicilerimizin soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceklerini hatırlatalım. Aynı şekilde @radyomaranata yazarak da tüm sosyal medya platformlarından bize ulaşabileceklerini de hatırlatmış olalım. Kul hakkı kavramı belki Hristiyan ilahiyatında tam bu şekilde ifade edilmiyor olabilir ama kul hakkı nedir Nuh Bey?
1: Kul hakkı aslında bir insanın başka bir insana maddi veya manevi haklarını ihlal etmesi anlamına geliyor. Genellikle ahlaki, sosyal ya da dini bir kavram olarak insan ilişkilerinde adalet ve hakkaniyetin sağlanmasıyla ilgilidir. Hristiyanlıkta kul hakkı dediğimiz zaman işte doğrudan böyle bir senin dediğin gibi doğrudan bir terim olmasa da aslında kul hakkı İncil'de ve kutsal kitabının temelinde olan bir şeydir. Evet. Tanrı ve insanlar arasındaki ilişkilerde adalet, sevgi ve dürüstlük genellikle kutsal kitapta, Hristiyanlıkta vurgulanır. Ve Tanrı'nın verdiği en büyük buyruk, Tanrı'nı seveceksin ve ikinci olan buyruk, aynı büyüklükte olan buyruk, komşunu sev ilkesine dayanan bir ahlak anlayışı, kul hakkının ihlal etmesinin temeli, etmemesi konusundaki temeli oluşturuyor. Yani komşunu sev, komşunu kendin gibi sev, Tanrı'nın sizi sevdiği gibi birbirinizi sevin ifadesi. Aslında bu kul hakkı konusunda bize Tanrı'nın öğretişini verdiğini görüyoruz. İsa Mesih de öğrencilerine benim az önce değindiğim gibi Matta 22. bölüm 39. ayette komşunu kendin gibi sev derken insan haklarını gözetmesi sorumluluğunu kendi ardından gelen, ona iman eden öğrencilerine özel bir buyruk olarak verdiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda Hristiyanlıkta bir başkasına zarar veren kişinin o kişiden özür dilemeli ve telafi etmesi gerekiyor.

0: kutsal kitaba baktığımız zaman çalmayacaksın, komşuna karşı yalan yere tatlık etmeyeceksin diye çıkışta, Mısır'dan çıkış kitabında yine böyle hırsızlık ve başkasının hakkına tecavüz etmemek konusunda evet orada çıkıyor. Tartıyla ilgili bir yine Tanrı'nın halkına verdiği bir yasa var. Leviler 19. bölüm 36. ayete baktığımız zaman Tanrı ticaret yapan insanlara diyor ki doğru terazi, ağırlık taşı, efa ve hin kullan. Yani bunlar hepsi ağırlık, ölçü, terazide kullanılan birimlerdi. Ve Tanrı bunu aslında ticaret yapan kişilere hiçbir şekilde kimsenin hakkını yemeyeceksin, doğru terazi kullanacaksın demesi de yine burada gösterilen şey. Bir örnek daha ver. Vermek istiyorum. Leviler 6. bölümde aslında Hristiyanlıktaki kul hakkıyla ilgili çok önemli bir noktaya değiniyor. Diyor ki çaldığı ya da haksızlıkla ele geçirdiği şeyi kendisine emanet edilen ya da bulduğu kayıp eşyayı ya da hakkında yalan yere ant içtiği şeyi üzerine beşte birini ekleyerek suç sunusu olarak getirdiği gün sahibine geri vermelidir. Yani burada birisinin hakkını bilerek bilmeyerek yanlışlıkla ya da isteyerek yapılan her şeyin karşılığını o kişiye Tanrı bağışlanması için ne diyor? Beşte birini, o şeyin bedelinin beşte birini ekleyerek, çünkü o kişiye sadece onu ödemekle zararını ödemiş olmuyorsun. Beşte birini ekleyerek ödeyeceksin ki telafi olsun, Tanrı önünde bağışlanasın diye. Bu Hristiyanlıkta öğretilen Tanrı'nın kul hakkıyla ilgili öğretişleridir.
1: Peki hangi durumlarda tam anlamıyla kul hakkına girmiş oluyoruz?
0: Aslında haksızlık yapmak, adaletsizce davranmak, yani birbirimize adaletsizce davrandığımız konularda bu kul hakkına girebiliyoruz. Birinin emeğini ve hakkını çiğnemek kul hakkına giriyor. Adaletsizlik yapmak. Örneğin bir işçiye emeğin karşılığını vermemesi ya da adaletsizlik bir karar vermek onun hakkında, birini haksız yere iftirada bulunmak bu kapsama girebiliyor, bu kul hakkına girebiliyor. Ya da Mısır'dan çıkışta yine on emirden biri olan çalmayacaksın ifadesi, maddi olarak birine ait olan bir şey izinsiz almak, gasp etmek veya zarar vermek kul hakkına girmektedir. Bu Hristiyanlıkta hırsızlık yalnızca bir kişinin malını almakla sınırlı değil, başkasının zamanını, emeğini çalmak da kul hakkına giriyor diyebiliriz. Yalan yere iftira etmek de kul hakkına girebilir. Başkaları hakkında yalan yere iftira ya da tanıklık etmek, bu da kul hakkına giriyor. Başkalarına karşı acımasız, sevgisiz davranmak. Çünkü Tanrı herkesi, komşumuzu sevmeyi, onlara bir şekilde hizmet etmeyi, elimizdeki paylaşmayı bize öğretiyor. Ve bunu yapmak, acımasız davranmak, onlarla ilgilenmemek de kul hakkına giriyor. Az önce verdiğim örnekler ticarette olabiliyor. Ticaretteki tartılarda yapılan hileler, ne bileyim borç ödememek ya da verdiği sözü tutmamak, bunlar da kul hakkına girebiliyor.
1: Peki bu kul hakkı kavramı, yani kul hakkına girmek gerçekten ölümcül mü? Bu şekilde nitelendirebilir miyiz? Çünkü aslında topluma baktığımız zaman insanlar çok bunu belki önemsemiyor gibi, yani evet, herkes kendi çıkarını düşünüyor, kendisini belki ileri bir seviyeye taşımak istiyor ve maalesef bahsettiğiniz gibi birçok alanda bunu görüyoruz. Bu günahın işlenildiğini görüyoruz bir şekilde. Bu ölümcül mü gerçekten?
0: Aslında ölümcül boyutları var diyebiliriz. Yani kul hakkına girmek Hristiyanlıkta yalnızca insanlara ilişkin değil, Tanrı'ya ile olan ilişki bağlamında da ağır bir günah oluyor. Çünkü insanlar arasında adaletsizlik yalnızca bir bireye zarar vermekle kalmıyor. Aynı zamanda Tanrı'nın koyduğu sevgi ve adalet düzenine karşı da bir isyan olarak isyan olarak da görülebiliyor. Kul hakkının ruhsal boyutunu, yani ölümcül boyutunu anlamamak için şuna bakabiliriz. Yani Tanrı tüm insanları kendi suretinde yarattı. Bu aslında onlara ne kadar değer verdiğini gösterir. Tanrı ayrım yapmadan her insana değer verdiğini gösteriyor. Bir insana yapılan haksızlık doğrudan kime yapılmış oluyor? Aslında bir anlamda Tanrı'ya yapılmış oluyor. Başka bir deyişle birine zarar vermek Tanrı'nın onuruna ve sevgisine zedelen bir eylem oluyor. İsa Mesih bu durumla ilgili şöyle bir ifade kullanmıştı. Matta 25. bölüm 40. ayette. Bu en basit kardeşlerinden biri için yaptığınızı benim için yapmış olursunuz. Bir iyilik yapıyorsanız veya bir kötülük yapıyorsanız, bunu herhangi bir kardeş için yapılan bir şey Tanrı'ya, Mesih'e karşı yapılmış oluyor. Bu da kul hakkına girmek oluyor. Bu anlamda ölümcül, yani Tanrı'ya yapılmış bir şeyden olduğu için Tanrı'yla ilişkimizi bozacak ve bizi ruhsal ölüme de götürebilecek bir şey olabilir. Hristiyanlıkta günahların bağışlanması, yani tövbe ve Tanrı'ya dönüş de mümkün oluyor. Tabii başkasına karşı yapılan bir haksızlık söz konusu olduğunda yalnız Tanrı'ya değil, az önce de dediğim gibi mağdur olan kişiye gidip özür dilemek bu zararı telafi

0: affetmek gerekiyor. Ve Tanrı diyor ki bir kişi benim önüme gelip tapınmaya, kurban bir sunu sunmaya geldiği zaman birisinin ona karşı bir şikayeti varsa, hatırlıyorsa, sunusunu bıraksın, önce gitsin o kişiyle barışsın. Yani kul hakkı yemişse önce onun telafi etsin, ondan sonra benim önüme gelsin. Yani Tanrı önünde tapınmak, Tanrı önünde yaklaşmak için önce tövbe etmek gerekiyor. Yaptığımız o yanlıştan dönmemiz gerekiyor. Dönmediğimiz zaman onun ölümcül bir sonucu bizim hayatımıza gelebileceğini söylüyor. Son olarak bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Tanrı bir gün yaptığımız her şeyin tüm haksızlıkları yargılayacağının bilincinde olmamız gerekiyor. Yani bizler umursamadan geçebiliyoruz ama Tanrı'nın önünde hepsi kayda geçiyor. Bizim yaptığımız haksızlıklar, başkalarının hakkını yemek ve kul hakkına giren bu kişi de dünyada tövbe etmediği zaman ve bunu telafi etmediği zaman nihai olarak Tanrı'nın adaleti önünde hesap verecektir. Ve bu kişinin ruhsal ölüme, sonsuz ölüme gitme ihtimalini de göz önünde bulundurması gerekiyor.
1: Bu durum karşısında, yani kul hakkı ile alakalı durum karşısında ya da yaşamımızda bu varsa, bunu o kadar da önemsemiyorsak az önce ifade etmeye çalıştığım gibi, peki Tanrı'nın bu konudaki isteği ne olabilir bizden? İsteği nedir ve çözüm ne olabilir bu konuda?
0: Tanrı'nın aslında kul hakkı konusunda istediği şey, önceden de hani başlangıçta da, program başında da söyledik ama insan ilişkilerinde sevgi, merhamet, dürüstlük, adaletin hakim olmasını istiyor. Yani bizim sadece bireylerin kendisine karşı olan, yani Tanrı'ya olan ibadet ve Tanrı'ya olan bağlılıklarıyla sadece değil, başkalarına karşı olan davranışlarını da Tanrı önemsiyor. Yani biz ibadetimizi yerine getirerek, Tanrı önünde sadaka vererek, bir şeyler yaparak sadece bu Tanrı'yı hoşnut etmiyor. Başkalarına da yaptığımız davranışlar da Tanrı önünde çok önemlidir ve Tanrı kul hakkını yemememizi, başkalarına sevgi, merhamet, dürüstlük çerçevesi içinde yaklaşmamızı, yaşamamızı istiyor. Ve Tanrı bizden istediği şey sevgi ve merhamet temelinde bir yaşam sürmemizi istiyor. Yani Hristiyanlıkta Tanrı insanların birbirini sevgiyle yaklaşmasını emrediyor. Az önce biz söylediğimiz gibi İsa Mesih komşunu kendin gibi sev, ya da komşunu sev diyen Tanrı'nın yasasında olduğu gibi insan ilişkilerinde sevginin merkezde olması gerektiğini öğretiyor. Sevgi kul hakkını önlemenin ve bozulan ilişkilerin onarımının temel yolu olduğunu söyleyebiliriz. Bu önemli bir konu. Aynı zamanda uzlaşma ve telafi arayışı da Tanrı'nın bizden istediğidir. Yani kul hakkının çözümü için uzlaşmayı ve telafiyi Tanrı teşvik ediyor. İnsanlardan haksızlık yaptıklarını fark ettiklerinde ne yapacak? Mağdur olan kişiyle barışmaları gerekiyor. Bir uzlaşmaya girmesi gerekiyor. Evet. Bir Tanrı sağlıklı bir ilişkinin insanlarla barış ve adalet içinde bir yaşamı doğrudan bağlantılı olduğunu görüyor. Bu yüzden telafi yalnızca maddi zararların karşılanması değil, manevi anlamda da affedilmeyi aramayı da içeriyor. Bu yüzden bir uzlaşma hem o kişiyle hem de Tanrı'yla bir uzlaşma, bir telafi için arayışına girmemiz gerekiyor. Bu önemli noktalardan biri Tanrı bizden istedi ve dediğim gibi ruhsal bir değişim istiyor Tanrı. Yani bizim onun benzeyişinde değişmemizi istiyor. Onun düşünce yapısına göre, yürek tutumumuzda Tanrı'nın bize yaptıkları şeyleri bizim de başkasına yapmamızı istiyor. Bu yürek değişimi bizim için çok önemlidir. Bu anlamda Tanrı'nın yardımını istemek, Tanrı'nın iradesini aramak ve onları yapabilmek için gayret göstermek gerekecektir.
1: Evet, aslında kul hakkı günahının yerine, kul hakkına girmiş olmanın yerine adil olmamız gerektiğini, adaletin yaşamımızda olması gerektiğinden bahsettik, konuştuk. Ve bunun en güzel örneklerinden birini zaten Mesih İsa'da görüyoruz açık bir şekilde. Aslında en büyük örneği Mesih İsa'da görüyoruz. Matta 12:20'de İsa'dan bahsederken aslında İsa'dan yaklaşık 700 sene önce yaşamış Yeşaya peygamberden bir alıntı yapılıyor orada. Diyor ki, ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak diyor. Ve aslında İsa'nın karakterinde bu adaleti açıkça görüyoruz. Adil olmayı görüyoruz. Adaletin nasıl yerine getirildiğini görüyoruz. En önemlisi çarmıh üzerinde aslında ölüp üçüncü gün dirilerek hem Tanrı'nın adaletini hem de sevgisini bize gösterdiğini görüyoruz. O zaman bizim de yaşamlarımızda bu adaleti Mesih İsa'dan öğrenerek, onda gelişerek büyümek için yine Mesih İsa'da bir fırsatımız var. Bu konuda dinleyicilerimiz henüz Mesih İsa'yı tanımıyorlarsa ve nasıl adil olabiliriz belki diye soruyorlarsa, bunun yine anahtarı, cevabı Mesih İsa'ya imanda saklıdır. Bunu da vurgulamış olalım. Burada bir virgül koymak istiyorum. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
2: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah Verden programıyla karşınızdayız. Bugün kul hakkı ve adalet konusunu konuşuyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve kısa bir ara vermiştik. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Bu konularda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi hatırlatalım. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi de hatırlatmış olayım. Kul hakkı konusunda Nuh Bey biraz aslında bunu tanımladı. Hangi durumlarda kul hakkına girmiş olduğumuzu tanımladı. Ve gerçekten bunun ölümcül olup olmadığı hakkında konuştuk. En önemlisi Tanrı'nın bizden isteğini gördük. Adil bir yaşam sürmemiz istediğini gördük. Peki adil bir yaşam sürüyor olmamız bugün Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiler? Nasıl bir bereketi vardır bunun?
1: Yani, Tanrı ile olan ilişkimizi gerçekten derininden etkiler. Çünkü Tanrı'nın karakteri nin bir yansıması adalet, adil olmaktır. Tanrı tamamen adil, doğru ve tarafsız bir Tanrımızdır. Tanrı'nın adil olduğu gibi insanların da adil davranmasını istiyor. Çünkü bizler Tanrı'nın çocukları, hani her zaman vurguladığımız bir nokta, Tanrı'nın çocukları, Tanrı'nın halkı olarak onun adil adaletine ortak olmak ve onun iradesini yerine getirmek aslında gerekiyor ve bu da adil olmayı gerektiriyor. Adil olmayan bir yaşam ise Tanrı ile olan bizim bağımızı zayıflatıyor. Çünkü Tanrı'nın karakterine, Tanrı'nın bizden istediği sözüne ortak olmayarak, onun iradesine karşı gelerek Tanrı ile olan bağımız zayıflıyor ve günah aracıyla bu ilişki kopma riskini taşıyor. Adaletsizlik davranarak, kul hakkı yiyerek, adaletsiz davranarak Tanrı ile olan ilişkimiz kopma noktasına gidiyor. Bu da tabii ki doğal olarak ne oluyor bizim için? Ruhsal ölüme de götürebilir ve bizim hayatımızda Tanrı ile ilişkisinin kopması hayatımızda Tanrı'nın bereketlerinin, Tanrı'nın lütfunun, Tanrı'nın sevgisinin akmasına engel olacaktır. Ve bu bizi bir boşluğa itebilir, umutsuzluğa itebilir.
0: Evet, maalesef.
1: Birçok olumsuz yaşantının bizim hayatımızda girmesine, lanetlerin girmesine açık kapı bırakır. Bu anlamda çok önemlidir. Haksızlıkla yapıldığı her şeyi Rab hesabını da soracaktır bu anlamda. Aynı zamanda Hristiyanlıkta insanlarla olan ilişkiler, yani Tanrı ile olan ilişkilerin bir yansımasıdır, bir aynasıdır diyebiliriz. Eğer bir başkalarına haksızlık ederse, biri bir kişiye haksızlık ederse, bu durum Tanrı'nın gözünde bir isyan olarak da kabul edilebilir. Çünkü 1. Yuhanna 4. bölüm 20. ayete baktığımız zaman İsa'nın öğrencilerinden biri, yine İsa'nın o öğretisini almış biri olarak şunu söyledi, hem de Tanrı'nın ruhuyla şu sözü söylüyor: Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Yani burada aslında bize sevmekle ilgili, nefretle ilgili bir açıklama yapsa da şurada söylediği söz çok önemli. Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Yani bizim yaptığımız eylemler, bizim ilişkilerimiz, insanlarla olan ilişkilerimiz Tanrı'nın ilişkisi olan ilişkimizi yansıtıyor. Eğer Tanrı'yla sevgi bağında gerçekten Tanrı'yı seviyorsa, bir bağımız varsa, bu bizim insan ilişkilerimize de yansıması gerekiyor. Kul hakkını yiyorsak, adaletsizce davranıyorsak, bu Tanrı ile olan ilişkimize de yansıdığı, onun önünde de öyle olduğunu göstermiş oluyor. Ve aynı zamanda Tanrı yeryüzünde adaletin hüküm sürmesini istiyor. İnsanlarda onun adalet planının bir parçası olmaları bekleniyor. Mikka 6. bölüm 8. ayete baktığımız zaman adil davranın, sadakat gösterin, alçak gönüllü Tanrı'yla Tanrınızla birlikte yürüyün diyor. Tanrımız adaletli olduğu gibi adil davrandığı sadakatle bizler de ne yapmamız lazım? Onun planının bir parçası olarak yaşamamız gerekiyor. Bir kişi adaletle davrandığında aslında Tanrı iradesine boyun eğmiş oluyor. Bu Tanrı ile olan bağın güçlenmesine yol açıyor. Adaletsizlik ise Tanrı'nın planına karşı bir engel oluşturuyor ve kişinin onunla işbirliği yapmasını imkansız hale getiriyor. Biz adaletsiz olduğumuz zaman Tanrı ile bir işbirliği yapmamız mümkün olmuyor. Ama adaletli olduğumuz zaman Tanrı ile bağımız güçleniyor ve Tanrı'nın işlerini, Tanrı'nın harika planlarını bizim hayatımızda da kullanılıp bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz.
0: Aslında evet, dediğiniz gibi Tanrı adil olduğu gibi bizim de Tanrı'nın suretinde yaratılmış insanlar olarak adil olmamız gerekiyor. Tabii ki bugün insanlık olarak baktığımız zaman Tanrı'dan uzağız, Tanrı'dan uzaklaştık bir şekilde. Ve ölüm var, hastalıklar var, acılar var, adaletsizlikler var. Bugün adaleti de konuşuyoruz aslında. Adaletsizlikler var. Bunun temel sebebi aslında Tanrı ile aramıza bir ayrılık girmiş olması. Evet. Bu ayrılıkta maalesef Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günaha dayanıyor. Tanrı gibi olma isteğine dayanıyor. Doğru. Ve bu aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Ve bu yüzden aslında biz bugün Tanrı'dan uzağız. Ama Tanrı bizi umutsuz bırakmıyor, çaresiz bırakmıyor. İlk yarıda sanırım okuduğum bir ayet vardı Matta bölümünden. Orada aslında İsa'nın geldiğinde adaleti yerine getireceğini söylemiştik. İsa bunu nasıl yapıyor aslında? Tanrı ile bizi tekrar barıştırmak için, tekrar Tanrı'nın Tanrı'ya güven duyabilmemiz için aslında ve tekrar Tanrı'nın adaletini yaşamımızda görebilmemiz, hissedebilmemiz için İsa çarmı üzerinde ölüyor, üçüncü gün diriliyor ve diri bir şekilde aslında göğe alınıyor ve adına iman eden herkese aslında Tanrı ile barışma fırsatı sunuyor ve elbette adil olmak, adaleti gözetmek Tanrı ile olan ilişkimizi de bu açıdan doğrudan etkiliyor. Evet. Ama öncesinde tabii ki Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Yani Tanrı ile olan ilişkimizi düşünebilmemiz için Tanrı'yı tanımamız gerekiyor ve Tanrı da kendisini bize Mesih İsa'da açıkça tanıtıyor. Adil olmanın önündeki engeller ne olabilir? Yani günümüzde modern çağda yaşamımıza baktığımız zaman bugün çoğu insan belki kolay yoldan, kısa yoldan bir şeyler yapmaya çalışıyor vesaire ama günümüzdeki engeller ne olabilir? Ya da ayartılar ne olabilir bu konuda?
1: Genellikle aslında bizim bencil olmamız daha çok etkileyebiliyor. Adil olmamızı etkileyebiliyor. Kendimizi çok fazla düşünüyoruz. Kendi çıkarlarımızı çok fazla düşünüyoruz. Bugün benim karnım doyuyor mu? Bugün ben paramı aldım mı? Bugün ben bir şeye sahip oldum mu? O zaman başkası benim umurumda değil. Ve biz bunu elde edebilmek için kendi bencil düşüncelerimizi tatmin edebilmek için başkalarının hakkını hiç düşünmeden onlara zarar verebiliyoruz. Ve onların hakkını yiyebiliyoruz. Ve bundan hiçbir şekilde rahatsızlık duymuyoruz. Bu günümüzde modern toplumda bencillik çok had safhaya ulaştı ve kimse kimseyi düşünmüyor.
0: Evet.
1: Kimse kimsenin iyiliğini düşünmüyor. Kimse kimsenin doğru açısından olaylara bakmıyor. Ben mesela bugün bir iş yapıyorum birisiyle. Adam bana bir söz veriyor. Benim paramı alıyor. Benim zamanımı çalıyor. Hakkını vermiyor. Ama adam diyor ki ben nasıl olsa paramı aldım. Nasıl olsa ben şey yaptım. O benim açımdan hiçbir şekilde düşünüp ne kadar zarar verdiğim, ona ne gibi olumsuz etkileri olduğunu düşünmüyor. Tamamen kendi bencil istekleri ve arzuları konusunda etkileniyor. Bir diğer şey de dünya sistemleri aslında insanları maddi kazanç, güç ve başarı peşinde koşmaya teşvik ediyor. Günümüzde modern toplumda bu çok yaygın bir şey. Ve bu durum insanları başkalarını ezme, haksız rekabet ya da adaletsiz davranışlara sürükleyebiliyor. Yani kişiler maddi kazanç için güç, başarı elde edebilmek için hiçbir şekilde başkasının açısını, başkasını yine düşünmüyor. Onun haklarını düşünmüyor. Kopya çekiyor, haksızlık yapıyor. Ne bileyim rüşvet veriyor ya da haksız yollarla, illegal yollarla o gücü, o şeye sahip, o başarıya sahip olmak istiyor ve bu yüzden birçok kişinin hakkını yemiş oluyor. Ama bundan duyan bir vicdan azabı yok çünkü bütün herkes dünyada, bu zamanda modern dünyada böyle bir sistem çok yaygın olduğu için herkes başarıya, herkes gücü, herkes maddi kazanca ulaşmak istediği için her yol mubahtır denilen şey gibi. Yani ben zengin olayım da bu çalmak olsun, başka
0: dünya yanarsa yansın.
1: Benim umurumda değil. Ben yeter ki cebimi doldururum. Yani bu düşünce, dünyadaki bu düşünce, modern toplumdaki bu düşünce maalesef bunu tetikliyor. Diğer şeylerde de söylediğimiz gibi korku, bu yani yine aynı şeyler olacak belki ama insan başkalarının tepkisine ya da otoritesinden çekindikleri için adaletten taviz verebiliyorlar. Toplumumuzda başkalarının onayını arama isteği kişiyi bazen Tanrı'nın adaletinden uzaklaştırabiliyor. Yani örneğin güçlü bir birey karşısında adaleti saptırabiliyor, başkasının hakkını gözetmeyip örtebiliyor, ne bileyim o korku insanların beni nasıl görecek, benim hakkımda ne düşünecek korkusu yüzünden Tanrı'nın o adaletli yaşamasını, adil olarak yaşamasını hor görüp insanları hoşnut etmeye çalışan bu tavır günümüzde çok var. Yani herkes birilerinden ilgi, olumlu bir şey bekliyor. Mesela SNS aracılığıyla, internet aracılığıyla devamlı like almak istiyor, beğeni almak istiyor. İnsanların önünde beğenilme arzusu o kadar büyük ki artık Tanrı'nın koyduğu sistemleri göz ardı edebiliyor. Ve bugünümüzde, modern günümüzde daha çok yaygın olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki umut, yani buradaki umudu belki ele almak gerekiyor. Yani evet, şeyden bahsettik, günümüzdeki çağımızdaki belki kul hakkı ile alakalı sorunlardan bahsettik. Ya da adaleti gözetmemekle alakalı sorunlardan bahsettik ama bir de bunun tabii ki umutlu bir tarafı var. Çünkü Tanrı bize bir örnek sunuyor.
1: Evet.
0: İsa'da adaleti nasıl görüyoruz?
1: İsa'da adaleti aslında o Tanrı'nın krallığında herkese eşit gördüğünü söyle. Bizde kadın erkek ayrımı var toplumlarda. Ataerkil toplumlarda daha çok oluyor. Ve bugünümüzde biraz değişti ama erkeğin daha çok üstün bir varlık, kadının daha aşağılık, affedersiniz, öyle görme durumu var. Zengin fakir ayrımı var. Okumuş okumamış kişi ve bizler okumamış bazı insanlar, yani cahilliği yanlış bir şekilde kullanıyoruz. Bazı insanlar eğitimi yani kendi elinde olmadan alamayıp bazı şeyleri bilgisi olmayabilir ama biz
0: tabii
1: bunları
0: ki
1: direkt cahil sıfatına koyup toplumdan
0: maalesef
1: dışlıyoruz, hor görüyoruz. Yani bu şekilde ayrımcılık yapıyoruz. Bu eski çağlarda da vardı. İsa Mesih geldiği zamanda da vardı ama İsa Mesih geldiği zaman ayrımcılığı ortadan kaldırıyor ve adalet konusunu sürekli insanlara öğrettiğini görüyoruz. Örneğin dağdaki vaazında diyor ki adaletin sadece yasalara uymakla değil yürekten bir değişimle mümkün olduğunu söyleyerek öfke, iftira, intikam gibi konularda içsel bir doğruluk çağrısı yapıyor. Yani düşüncelerimizin değişmesi gerektiğini, insanlara adil bir şekilde yasalara uyması gerektiğini söylüyor ve buna uymayan Ferisiler ya da başka din bilginlerini eleştirdiğini görüyoruz ve insanın eylemlerine bakıyoruz. Yine az önce değindiğim bir nokta, zayıf, günahkar, toplumdan dışlanmış, hasta, hor görülen ya da kadınlara değersiz görülen o kadınlara daha çok değer vererek, onları hakkında öğretişlerinde onları kullanarak, hani örnek göstererek, kadınlarla ilgili konuları örnek göstererek aslında Tanrı önünde herkesin eşit olduğunu ve herkesin korunmaya, sevilmeye hakkı olduğu konusunda ve verdiği öğretişlerde de bunu görüyoruz. En önemli şey Çarmıh'ta öyle mi? Biz her zaman İsa'da orada görüyoruz. Tanrı'nın adaletini ve sevginin birleşim noktası her zaman Çarmıh'tır. Günahın cezası Hristiyanlık inancına göre Tanrı adildir ve günahı cezasız bırakmaz. Günahın ücreti de ölümdür ama İsa Mesih ne yaptı? Günahın cezasını kendi üstlenerek Tanrı'nın adaletini sağlamış oldu. Nerede sağlamış oldu? Çarmıh'ta sağlamış oldu. Ve aynı zamanda Çarmıh'ta günahın cezasını öderken aynı zamanda insanlara bağışlama yolunu açtı. Tabii bu Tanrı hem adil hem bağışlayıcı olduğunu gösteriyor. Bizler ona iman ederek, Çarmıh'ta bizim için öldüğüne iman ederek aslında Tanrı'yla barışabileceğimiz bir fırsat, bir yolu açtı.
0: Evet.
1: Bu da çok büyük adaletle ilgili olarak İsa'da görebileceğimiz bir şey. Adaleti kendisi sağladığını görüyoruz. Ve son olarak da İsa Mesih ikinci gelişinde, yani dünyanın sonunda ikinci gelişinde Tanrı'nın tam adaletini getireceği öğretiliyor kutsal kitapta. Haksızlıklara son vereceğini, kötülerini yargılayacağını, doğruların ödüllendireceği bir zaman geleceğini biz yine Vahiy kitabında okuyoruz. Bu şekilde İsa'nın yaşamında örnekler verebiliriz.
0: Evet. Ve bugün Matta bölümünden okumuştum ben, 12. bölümden. Onun biraz öncesindeki ayetlerde diyor ki bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek diyor aslında. İsa Mesih burada Tanrı olduğu halde kul özünü almıştır. Ululuğunu bir kenara bırakmıştır. Ve bizim için aslında hem adaleti bildirmek için, hem adaleti sağlamak için, hem de en önemlisi sizin bahsettiğiniz gibi günahın kefaretini ödeyip bizi Tanrı ile barıştırmak için dünyaya gelmiştir. Ve adaleti sağlayan kişinin kendisi aynı zamanda İsa Mesih'tir. Yani adaleti orada görüyoruz. Tanrı adildir. Haliyle İsa'da görünmeyen Tanrı'nın görünümü olduğu için o da adildir. Ve adalet için hizmet etmiştir. Adaleti uluslara bildirmiştir. Bu konuda da dinleyicilerimizi belki hem adalet konusunda daha çok düşünmek için, hı hı, hem de Tanrı'yı tanımak için İncil okumaya da teşvik etmek isteriz. Tanrı sözü olan İncil'i okuyabilirler. Ellerini alıp okuyabilirler ya da dijital ortamda da okuyabilirler. Her nereden okumak isterlerse. Ve orada aslında hem İsa'yı tanıyabilirler, hem İsa'nın adaleti hakkında bilgi sahibi olabilirler. Ve bu sayede de aslında Tanrı'yı tanıma fırsatları olabilir. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Programın daha sonuna geldik ve bu programda kul hakkı, adaleti konu aldık. Bu konuda sorular olursa değerli dinleyicilerimizin bizlere soru@radyomaranata.com adresinden ulaştırabilirler. Aynı şekilde @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında da bize ulaşabilirler. Hatırlatmış olalım bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Tanrı'nın her şeyi bilmesi onları önceden belirlediğini mi gösteriyor? Ya kadercilik? Peki yaratılış ve daha çok birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve doğasını konuşacağız. Araştırmacı yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Öncelikle Murat Bağır, hoş geldin.
1: Hoş bulduk diyorum ve bütün dinleyicilerimize esenlik diliyorum.
0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Sedat. Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize, sizlere. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bir dosya daha açıyoruz sevgili Murat Bağır. Güzel bir konuya giriyoruz. Zaten Tanrı'nın doğasını geçen programlarımızda işlemiştik. Şimdi hem doğası hem kimin üzerinde birazcık zaman geçireceğiz. Kutsal kitaba bakacağız. Ama geçen programlarımızda birazcık hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Bugün üçlü birlik konusu önemli bir konu. Herkes baba, oğul ve kutsal ruhun ne anlama geldiğini bazen gerçekten tam bilse de bazen bu yanlış anlaşılabiliyor ve birçok insan bunu yanlış yorumlayabiliyor. Bugün bu konuya geçeceğiz ama ondan önce geçen programımızda daha çok yaratılış üzerinde durmuştuk. Adem ile Havva'dan bahsetmiştik. Tanrı'nın onlar aracılığıyla, yaratılış aracılığıyla planından bahsetmiştik. İstersen bundan biraz kısaca olsa bir özet geçelim. Ondan sonra bugün üçlü birlik konusuna geçelim. Geçen programımızda neler oldu? Birazcık kısa da olsa bir özet geçebilir miyiz sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maranata dinleyicileri için?
1: Tabii ki geçen programlarımızda yaratılış ve sağlayış konusuna bakmıştık. Tanrı'nın her şeyi yaratan Tanrı, yaratanın Tanrı olduğunu görmüştük. Ve Tanrı her şeyi yarattı ve Tanrı her şeyi yoktan var etti demiştik. Ve Tanrı yaratırken sözü aracılığıyla ve kutsal ruhun gücüyle her şeyi yarattı demiştik. Ve Tanrı yarattıklarını kendi yüceliği için yarattığını ifade etmiştik. Yani bu ihtiyacı olduğu için değil ama kendi yüceliği için Tanrı her şeyi yarattı. Ve Tanrı yaratılışı yaratırken bunu 6 günde yarattığının 7. günde dinlendiğinden bahsetmiştik. Mesela 1. gün ışığı yaratmıştı. 2. gün gökyüzünü, yeryüzünü, atmosferi yaratmıştı. 3. gün karayı, denizleri, bitkileri yaratmıştı. 4. gün güneş, ay ve yıldızları yaratmıştı. 5. gün Tanrı denizdeki ve havadaki hayvanları yaratmıştı. 6.

0: Bu gerçek değişmiyor. Daha sonra evrim konusuna bakmıştık. Makro evrim, yani genel evrim kuramı hakkında konuşmuştuk. Bu makro evrim kuramının kutsal kitaba uygun olmadığını söylemiştik. Çünkü o kurama göre kimyasal unsurlardan işte tek hücreli bir canlı oluşuyor. Yani cansız bir yapıdan canlı oluşuyor ve işte o tek hücreli canlı çoğalıyor işte. Sonra farklı canlılara dönüşüyor, özet olarak, çok kısa bir özet olarak tarif edersek. Bunun bir kuram olduğunu, aynı zamanda bilimsel olarak da kanıtlanmadığını söylemiştik. Daha sonra insanın yaratılışından bahsetmiştik. Tanrı insanı kendi benzerliğinde yaratmıştı. Yani özel bir şekilde insanın yaratılışın tacı olduğundan bahsetmiştik. Daha sonra sağlayış konusunda da konuşmuştuk. Çünkü Tanrı her şeyi yarattı ama aynı zamanda ondan sonra geri çekilmedi. Yani tüm yaratılışla, yarattığı varlıklarla ilgilenen bir Tanrı olduğundan bahsetmiştik. Tanrı yarattığı her şeyi koruduğunu, devam ettirdiğinden bahsetmiştik. Aynı zamanda Tanrı'nın yarattığı şeylerle işbirliği yaptığını söylemiştik. Yani Tanrı bir düzen yarattı ve o düzenin devam etmesini sağlıyor. İşte insanlar var, insanların özgür irade verdiği ve o insanların özgür iradesini, insanların özgür iradesini kullanabilme gücünü Tanrı'nın verdiğini bahsetmiştik. Ama neticede ne olursa olsun nihayetinde Tanrı'nın her şeyi yönettiğini ve kendi nihai planını, tasarısını, planlarını gerçekleştireceğinden bahsetmiştik. Yani özetle bu konulardan bahsetmiştik.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum bu kısa özet için. Bugün üçlü birlik aslında diğer adıyla tevhidde tesis diyorlar. Ülkemizde en çok yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi tevhidde tesis, yani üçlü birlik inancı. Bu yani tek tanrı inançlar arasındaki bu konuda tek farklı olan inanç Hristiyanlık. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Hristiyanlık tek tanrı derken aynı zamanda üçlü birlik inancını benimsiyor. Günümüzde ise birçokları şunu söyleyerek bu inancı eleştirmeye çalışıyor. Üçlü birlik kelimesi. Kafada biraz yani böyle biraz yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Bugün de sen bu konuda bizimle birkaç program yani hem ayetleri, kutsal kitabın ayetlerine bakacağız, birazcık konuşacağız. Neden yanlış anlaşılıyor ve neye dikkat etmemiz lazım? Etüt yapacağız bir nevi de. Sevgili dinleyicilerimiz, lütfen kağıt kalemlerinizi alın. Eğer kutsal kitapları varsa elinizde kutsal kitabınızı açın. Eğer elektronik ortamda kutsal kitap yazdığınızda arama motorlarına zaten kutsal kitap çıkacaktır. Çünkü ayetler, bugün bol bol ayetler konuşacağız Murat Bağır'la, sevgili hocamızla. Evet, üçlü birlik, buradan başlayalım. İstediğin yerden başlayabilirsin Murat. Nedir bu? Neden böyle gidiyoruz? Neden yanlış anlaşılıyor? Aslında evet, kutsal kitap bize çok net ayetler vermiş bu konuda.
0: Evet, kesinlikle. Tabii ki üçlü birlikle ilgili birçok itirazlar var, birçok yanlış anlayışlar, öğretişler var. İlerleyen programlarda o soru, yani genel sorulara, belli başlı öne çıkan sorulara veya meselelere cevap vereceğiz. Ama ondan önce bir temel atalım. Üçlü birlik konusu, üçlü birlik nedir? Kutsal kitapta nasıl anlatılıyor? Bir temel atalım. O temel üzerine daha sonra ilerleyen programlarda o sorulara gelelim. Şimdi üçlü birlik öğretişi aslında Hristiyanlığın en önemli öğretişlerinden biridir. Kelime olarak, yani üçlü birlik kelime olarak kutsal kitapta hani geçmez. Yani işte kutsal kitapta hani üçlü birlik şudur diye böyle bir tanım olmaz. Ama kutsal kitabın ayetlerine baktığımızda biz bu öğretişi çıkarıyoruz. Yani anlıyoruz. Çünkü kutsal kitapta işte babanın, oğlun ve kutsal ruhun Tanrı olduğunu öğretiyor. O yüzden bu üçlü birlik inancı açısından Hristiyanlığın tek Tanrı inancı diğer tek Tanrı inançlarından farklıdır. Yani Hristiyanlar tek Tanrı'yı, kutsal kitaptaki tek Tanrı'yı tanımlamak için aslında üçlü birlik terimini genellikle kullanırlar. Aslında kutsal kitaba baktığımızda gerek eski antlaşmada gerek yeni antlaşmada, yani Tevrat'ta olsun, Mezmurlar'da olsun, işte İncil diye Türk edebiyatından yeni antlaşmada olsun, kutsal kitap tek Tanrı inancını öğretir. Yani biz Hristiyanlar tek Tanrı'ya inanan kişileriz. Yani üç Tanrı'ya inanan kişiler değiliz. Fakat üçlü birlik inancı yanlış anlaşıldığı için genellikle hani üç Tanrı'ya inandığımız gibi düşünülür. Halbuki öyle değildir. Kutsal kitap tek Tanrı inancını öğretir. Bakalım ister.

0: Sen mesela eski antlaşmada tek tanrı inancının öğretildiğini görebileceğimiz ayetlere bakalım. İşte eski antlaşma tek tanrının, önceki programlarda da baktık zaten, biraz önce de özetinde yaptık zaten, eski tek tanrının bütün yaratılışı yaratması hikayesiyle başlar. İşte bu tanrı sonra Adem'le, Nuh'la, İbrahim'le konuşan, Nuh ve İbrahim'le antlaşma yapan tanrıdır. Kendisini Musa'ya tanıtan, İsraillere tanıtan ve onların atalarının tanrısı olarak kendisini onlara tanıtan bir tanrı. Ve tüm İsrail tarihi boyunca, yani eski antlaşmada İsraillerle ilişki içinde olan bir peygamberler aracılığıyla olsun, yani ilişki içinde olan bir bu aynı tanrı. Şimdi Tanrı Musa aracılığıyla İsraillere bu 10 emiri verirken o emirlerinden bir tanesinde şunu söylüyor. Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrım, Rab benim. Benden başka Tanrım olmayacak.
1: Bu kaynağı da verelim istersen. Evet. Kutsal Kitabın hangi bölümünde geçiyor?
0: Çıkış bölümünde, 20. bölümde.
1: Evet.
0: İkinci ayet. Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrım, Rab benim. Benden başka Tanrım olmayacak. Yani tek Tanrı benim, başka Tanrı yok. Ve başka, hani benden başka Tanrım olmayacak derken başka tanrılar anlamında söylemiyor. Yani putlara falan tapmayacaksın. Zaten devamında da bunu söylüyor. Yani o emirden bir tanesi de putlara tapmasını yasaklıyor. Mesela çıkış yine 24:5'te bunu okuyabiliyoruz. Dolayısıyla Tanrı'nın kendisini İsraillere tek tanrı olarak tanıtan bir tanrıdır. Mesela Şema, İsraillerin böyle günlük dualarında kullandıkları yasanın tekrarı 6-4-5 ayetlerinde, 4. ayette mesela şunu söyler. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Rab'dir. Yani tek Rab'dir. Başka Rab yoktur. Başka tanrı yoktur. Yine yasanın tekrarı 32. bölüm 39. ayette şunu söyler. Artık anlayın ki ben, evet ben oyum. Benden başka Tanrı yoktur. Öldüren de, yaşatan da, yaralayan da, iyileştiren de benim. Kimse elimden kurtaramaz. Yani burada Tanrı çok net bir şekilde tek Tanrı olduğunu, başka Tanrı olmadığını, tüm her şey üzerinde egemen olan Tanrı'nın kendisi olduğunu net bir şekilde ifade etmektedir. Yani bunun gibi birçok örnek görebiliriz. Mesela Davut duasında 2. Samuel 26'da şunu söyler. Tanrı'nın her şeye egemen Rab olan Tanrı olduğunu ifade eder. Mesela 2. Samuel 7:22'de yücesin ey egemen Rab, bir benzerin yok. Senden başka Tanrı da yok. Bunu kendi kulaklarımızla duyduk der. Dolayısıyla yani eski antlaşmada birçok yerde Tanrı'nın tek olduğunu, yani o Tanrı'dan başka bir Tanrı olmadığını çok net bir şekilde defalarca bize ifade etmektedir. Son bir örnek daha vereyim eski antlaşmadan. Yeşaya peygamberden örnek vereyim. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700'lü yıllarda yaşamış. Özellikle yani halkın yargılanacağını, sürüleceğini konusunda halkını uyarmış. Ama daha sonra Tanrı'nın onları teselli edeceğini de ve kurtuluşun geleceğini de, Tanrı tarafından kurtuluşun geleceğini de onlara iletmiştir. O Yeşaya bölümde 45. bölümde 18. ayette şunu söyler. Çünkü gökleri yaratan Rab, dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye biçimlendiren Tanrı, Rab, Tanrı odur, şöyle diyor, Rab benim, başkası yok. Yani eski antlaşmaya baktığımızda, tüm eski antlaşma boyunca Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu, başka Tanrı olmadığını çok hani altını vurgulayarak Kutsal Kitap bunu ifade etmektedir. Yani Tanrı kendisini İsrail'e tüm bu eski antlaşma boyunca tek ve aynı Tanrı olarak tanıtır. Dolayısıyla İsraillerin onun buyruklarını dinlemesi, yerine getirmesi Tanrı tarafından bekleniyordu. Yani eski antlaşmada tek Tanrı inancının olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu konuda herhangi bir şüphe yok.
1: Evet. O zaman yeni anlaşmaya da bakalım o zaman birazdan istersen. Ama önce bir kısa bir ara verelim. Çünkü eski anlaşma ve yeni anlaşma sonuçta birbirine köprü oluyor.
0: Evet.
1: Ve bu köprünün bize açıkladığı durumu da anlamış oluruz. Ve Kutsal Kitabı'nın özellikle yeni anlaşmanın bize olan bu mesajını da görürüz. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte olacağız. Ve üçlü birlik, özellikle bu Tanrı'nın doğası ve kimliğine birlikte bakacağız. Sevgili Murat Bağır ile lütfen bizden ayrılmıyorsunuz. Az sonra tekrar birlikteyiz.

0: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
6: Radyo Maranata.
7: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden sizinle beraberiz. Evet, sevgili Murat Bağır stüdyomuzda. Evet, ilk bölümümüzde özellikle üçlü birlik konusunda tek tanrılığa ve aynı zamanda eski ayetteki tek tanrı ayetlerine baktık ve biraz bu konuda yorum yaptık. Ve şimdi yeni anlaşmaya geçiyoruz. Tanrı tek tanrıdır. Ve burada kutsal kitapta bize ne söylemek istiyor, nasıl bir mesaj vermek istiyor, ayetlere bakacağız. Evet Murat, hemen bu konuda senden duymak istiyoruz.
8: Evet, yeni antlaşmada yani İncil'de bu tek Tanrı inancını devam ettiren, çünkü Tanrı'nın sözü istikrarlı olması lazım, aynı şekilde devam ettiren bir kitaptır, Tanrı'nın kitabıdır. Yeni antlaşmada tek Tanrı inancını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çeşitli ayetlerden bunu görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Mesela örneğin Paulus Elçilerin İşleri 17. bölüm 22. 30. ayet arasında anlattığında, mesela Atina'da Atina'yı ziyaretinde orada putları görünce Atinalara Tanrı'yı tanıtırken şunu söylüyor.
7: Not almak istiyorum. Elçilerin İşleri 17. bölüm değil mi?
8: Evet, 17. bölüm 22. ile 30. ayet arasında geçer bu hikaye.
7: Evet.
8: Tanrı'yı tanıtırken Tanrı'nın her şeyi yaratan ve göğün ve yerin Rabbi olarak tanıtıyor. Herkese yaşam verenin bu Tanrı olduğunu ve insanların kendisine gelmesini beklediğini açıklıyor. Yani tek bir Tanrı var, bütün her şeyi yaratan, her şeye yaşam veren, yani ulusların da kendisinin inandığı Tanrı, yani ulusların da inanması gereken gerçek Tanrı'nın o Tanrı olduğunu söylüyor. Mesela Pavlus yine Romalılar mektubunda yine Tanrı hakkında konuşurken, Tanrı'nın hem Yahudilerin hem de diğer ulusların Tanrısı olduğunu ve bu Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu ifade ediyor. Bu da Romalılar 3. bölüm 29. 30. ayetlerde geçer. Yani sadece Yahudilerin Tanrısı değildir. Aynı zamanda ulusların da Tanrısıdır. Biraz önce Atinalılara söylediği gibi, yani o ayetten bahsettiğimiz gibi, burada da Romalılar bölümünde de bu gerçeğin altını tekrar çizdiğini görüyoruz. Hatta ben o ayetleri okuyayım isterseniz. Yoksa Romalılar 3:29 ve 30. ayetleri okuyorum. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da Tanrısıdır. Çünkü sünnetleri imanları sayesinde sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Yani çok net bir şekilde yine antlaşmada Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu ve aynı Tanrı olduğunu, yani Yahudilerin Tanrısıyla diğer ulusların Tanrısının aynı Tanrı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yani bu tek Tanrı inancına sahip olduğumuzu, yani yeni antlaşmada, yani İncil'de bunu net bir şekilde gösteriyor. Yine bu konuda başka ayetlere bakalım. Yine antlaşmadan, İncil'den. Mesela 1. Timoteus 2. bölüm 5 ve 6. ayetlerine baktığımızda şunu okuyoruz. Çünkü tek Tanrı'yı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş olan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık da budur. Yani tek bir Tanrı var ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir aracı var, Rab var. O da İsa Mesih. Mesela Yakup bölümünde şöyle ilgi çeken bir ayet var. Yakup şunu söylüyor. Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi diyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar. Yani bu Tanrı'nın bir olduğu, tek olduğunu yani sadece insanlar değil, yani cinler bile biliyor ve bunu biliyorlar ve bundan titriyorlar. Bu gerçek hem ruhsal alemde de bilinen bir gerçektir. Hem de insan, yani yaratılışta insanların içerisinde de bilinen bir gerçektir. Tanrı'nın tek bir Tanrı olduğu, başka Tanrı olmadığı ifadesi. Mesela yine bir başka bir ayet, 1. Korintliler 8. bölüm 4. ayeti okumak istiyorum. Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince biliyoruz ki dünyada put bir iştir ve birden fazla Tanrı yoktur. Yani Tanrı'nın tek olduğu kutsal kitapta çok değişik yerlerde, yani defalarca ifade edilen bir gerçektir. Yani Hristiyanlar tek Tanrı inancına sahiptir. Yani birkaç Tanrı'ya inanan kişiler değiliz. Dolayısıyla yani bu ifade, yani Hristiyanların üç Tanrı'ya inandığı ifadesi doğru bir ifade değildir. Yani kutsal kitapta, yani yeni antlaşmaya baktığımızda, yani İncil'e baktığımızda Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu ve Hristiyanların tek Tanrı'ya iman ettiğini, inandığını, bu gerçeğe sahip olduklarını görüyoruz yani. Dolayısıyla
7: şey diyebiliriz o zaman, değil mi? Kutsal ruh eşittir Tanrı'dır, yani bu tanımlara baktığımızda, değil mi? Yani kafa karıştırmaya hiç gerek yok. Direkt net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü ona aittir bu, değil mi? Bu birliğe baktığımızda.
8: Evet, bu da biz aslında bizi ikinci konuya geçiriyor. Yani üçlü birlik anlayışında, yani üçlü birlik inancında, Hristiyanların tek Tanrı inancında Tanrı'nın üç kişi olduğunu görüyoruz. Yani babanın Tanrı olduğunu görüyoruz, oğlun Tanrı olduğunu görüyoruz ve kutsal ruhun, dediğin gibi, Tanrı olduğunu görüyoruz. Hani bunu hem eski antlaşmada görüyoruz, hem yeni antlaşmada görüyoruz. Biraz sonra belki, yani ilerleyen konularda bunu biraz daha açacağız ama hani temel olarak vermek açısından, mesela eski antlaşmada babanın Tanrı olarak bahsedilmesine baktığımızda, mesela bir örnek vereyim. Yeşaya 63:16, biraz önce de Yeşaya'dan, evet, bahsetmiştik. İsa'dan önce 700'lü yıllarda yaşayan peygamber. 16. ayette, 60. bölüm 16. ayette şunu söylüyor. Babamız sensin, İbrahim bizi tanımasa da, İsrail bizi kabul etmese de babamızsın ya Rab. Ezelden beri adın kurtarıcımızdır. Yani Tanrı'yı baba Tanrı olarak görüyorlar ve yani o şekilde iman ediyorlar. Yine Malaki'den, yine eski antlaşmadan bir örnek vereyim. Tanrı'nın babalığı ile ilgili. Hepimizin babası bir değil mi? Bizi yaratan aynı Tanrı değil mi? Öyleyse neden atalarımızın yaptığı antlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor? Yani Tanrı'yı baba olarak biliyorlar ve baba Tanrı'ya iman ediyorlar. Bir örnek daha vermek istiyorum eski antlaşmadan. Yasanın tekrarı 32. bölüm 6. ayette. Rabbe böyle mi karşılık verilir? Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk. Sizi yaratan, size biçim veren babanız, yaratıcınız o değil mi? Yani yaratıcı olan Tanrı ya baba diye hitap ediliyor ve baba olarak görülüyor. Dolayısıyla eski antlaşmada hani Tanrı'nın baba olması, babalığı bilinen bir gerçekti. Ama eski antlaşmada İsa Mesih'in yani Tanrı'nın sözünün de Tanrı olduğunu gösteren ayetler var. Mesela aslında mesela Mezmur 33. bölüm 4. ayete baktığımızda şunu görüyoruz, şunu okuyoruz. Çünkü Rabbin sözü doğrudur. Her işi sadakatle yapar. Doğruluğu, adaleti sever. Rabbin sevgisi yeryüzünü doldurur. Gökler Rabbin sözüyle, gök cisimleri ağzından solukla yaratıldı. Burada özellikle gökler Rabbin sözüyle derken zaten yaratılışa da bakmıştık. Tanrı sözü aracılığıyla her şeyi yarattığını, yani baba sözü aracılığıyla her şeyi yaratıyor. Yani Tanrı'nın sözü İsa Mesih'tir. Yani daha sonra beden alıp dünyamıza gelen, aramızda yaşayan Tanrı'nın sözü. Tanrı sözü aracılığıyla, yani İsa Mesih aracılığıyla her şeyi yarattı. Ve ilginçtir, mesela ağzından çıkan solukla yaratıldı. Soluk da aslında kutsal ruhu simgeler. Yaratılışta kutsal ruhunda çünkü şey var, etkinliği var. Baba sözü aracılığıyla ve kutsal ruhta, kutsal ruhun gücüyle her şeyi yaratıyor. Dolayısıyla eski antlaşmaya baktığımızda sözün Tanrı olduğunu görüyoruz. Ve kutsal şeyin, yani Tanrı'nın kutsal ruhunda Tanrı olduğunu görüyoruz. Yeni antlaşmada da bize Mesih'in Tanrı olduğunu, Tanrı'nın sözünün Tanrı olduğunu, yani çok çok net bir şekilde, çok güçlü bir şekilde bize açıklıyor. Mesela Mezmur, eski antlaşmaya bakalım. Mezmur 111'e baktığımızda Rab şöyle der: Rab efendime ben düşmanlarını ayakların altına serinceye dek sağımda otur diyor. Yani bu mezmurun yazarı Davut, yani iki ayrı kişiden Rab olarak bahsediyor. Rab Tanrı'dır ama Davut'un efendisi de Tanrı olmalıdır. Ve bu yeni antlaşmaya baktığımızda Matta, yani İsa Mesih Matta'da 22. bölüm 41-46. ayetlerde burada geçen efendi kelimesinin, yani Mesih'i, kendisini kastettiğini belirtiyor. Mesela başka bir örnek de başka bir mezmurda da görebiliriz. 45. mezmurda 6 ve 7. ayetlerde: Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Krallığının asası adalet asasıdır. Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, senin sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mesetti. Burada mesela mezmurcu Tanrı'ya hitap ediyor. Daha sonra hitap ettiği Tanrı için, bunun için Tanrı senin Tanrın diyerek başka bir Tanrı'dan bahsediyor. Dolayısıyla yani mesedilen kişi aslında İsa Mesih, yani İsa Mesih'in olduğunu görüyoruz. Ve yine onu meseden, yani kişi olarak da Tanrı'yı, babayı görüyoruz. Dolayısıyla yani eski antlaşmada da İsa Mesih'in Tanrılığı konusuyla ilgili yani ayetler olduğunu görebiliyoruz. Mesela yine eski antlaşmada ilginç bir, yani önemli bir ayet var. Zekeriya bölümünde ikinci ayette Zekeriya da yine yani İsrail'in sürgün dönemi sonrası yaşayan peygamberlerden bir tanesidir. O sürgünden, Babil'den Yahuda'ya dönen ve işte halkı Rab'be dönmesi ve tapınağı bitirmesi konusunda teşvik eden peygamberlerden birisidir. O bölümde, onun yazdığı bölümde, ikinci bölümde 10. ayette şunu söyler: Rab, ey Siyon kızı, sevinçle bağır, çünkü aranızda yaşamaya geliyorum diyor. Yani Rab aranızda yaşamaya geliyorum diyor. Ve o gün birçok ulus Rab'be bağlanacak, onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak, siz de beni, her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Yani Rabbi gönderiyor ama aralarında yaşayan kişi de Rab'dir, yani Tanrı'dır. Dolayısıyla yani burada da üçlü birlik şeyini, ifadesini görebiliyoruz. Gönderilen Mesih, yani Tanrı'nın sözü, ama gönderen baba olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla yani kutsal ruh konusuna gelince, mesela kutsal ruhun da Tanrılığı konusuna gelince, kutsal ruhun da yaratılışta etkin olduğunu görüyoruz. Yani kutsal kitabın ilk ayetlerine baktığımızda birinci bölüm birinci ayette: başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Yani kutsal ruhun, Tanrı ruhu derken kutsal ruhun, o yaratılışta etkin olduğunu görüyoruz. Mesela mezmurda da mezmurcu şunu söyler 139. bölüm 7 ve 8. ayetlerde: nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatsam, yatak sersem yine oradasın. Yani bu ayete baktığımızda kutsal ruh her yerde bulunuyor. Yani her yerde bulunabilme özelliği yalnızca Tanrı'ya ait bir özelliktir. Bunu daha önceki programlarda bakmıştık. Dolayısıyla Yani eski antlaşmada da kutsal ruhun yani tanrısallığını görebiliyoruz. Tabii yeni antlaşmada da yine bu üçlü birliğin kişilerinin babanın, oğlu ve kutsal ruhun tanrısallığını görebiliyoruz.
7: Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Özellikle eski ayet ve yeni anlaşmadaki bu köprüyü bize açıklaman ayetler çerçevesinde iyi bir harita sağladı. Özellikle bu baba, oğul ve kutsal ruhun gerçekten bir olduğunu anlamamıza çok büyük bir fayda sağladı. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızı burada noktalıyoruz ama yeni bir programda herhalde özellikle baba, oğul ve kutsal ruhun yani tek Tanrı olarak birliği hakkında birazcık konuşacağız. O yüzden üç kişinin bir olması hakkında konuşacağız. Tek Tanrı'nın nasıl üç karakterde bu büyük bir birliği bize açıkladığını konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Murat Bağır'a buradan teşekkür ediyoruz. Programımıza renk attın tekrar. O zaman yeni programda bu konuları merakla ben de bekliyorum. Dinleyicilerimiz de bekliyor. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için ve bize bunları açıkladığın için Murat.
8: Ben teşekkür ederim. Esenlikler dilerim herkese.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları tarih boyunca birçok inanca ev sahipliği yaptığı gibi Hristiyanlığın da doğduğu topraklardır. Bu programda Hristiyanlığın Anadolu topraklarındaki hızlı yükselişini, günümüzün en önemli inancı haline geliş sürecini birlikte konuşacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Ne haber?
0: İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ ol, iyiyim. Biraz iyiyim ya.
0: Evet, iyi olun. Bugün aslında programımızda Türkçe kitabı Mukaddes Çevirisi konusuna bakacağız. Bu noktada İzmir'de 20 yıl çalıştırılan bir matbaa, daha sonra İstanbul Babul House Han'a taşınıyor. Biraz bu matbaadan bahsedebilir misiniz? Babul House Han'dan bahsedebilir misiniz? Konuya bununla giriş yapalım.
1: Tabii. Şimdi biliyorsunuz ilk misyonerler geldiler, 1820'lerde geldiler.
0: Evet.
1: Ve Boston'dan gemiyle matbaa. Şimdi düşündüler ki nereye gönderelim? İstanbul'a göndersek zaten o zaman matbaa yasaktı Türkiye'de, Osmanlı'da, değil mi? Çok güzel düşündüler, akıllıdır. Malta'ya dediler. Malta'da basılan kitap gemiyle kolayca Lübnan'a gider, Orta Doğu'ya gider, kolayca Bulgaristan'a gider, kolayca Türkiye'ye gelir. Bu nedenle matbaayı önce Malta'ya götürdüler. Orada 20 yıl çalıştıktan sonra bir ara İzmir'e taşındılar. Sonra İzmir'de, daha önce söylemiştim, birçok Rum vardı. Sonra mübadele şu yüzünden gittiler. Ne yaptılar? Tamamen İstanbul'a taşıdılar. Ve İstanbul'da bu arada da ne dedim? Bible House, değil mi?
0: Evet.
1: Bible House, Bible House kutsal kitap evi demektir. Şimdi orada Isaac Bliss diye bir pastör, bir papaz uğraştı, gitti, para topladı ve gelip de bu binayı yaptı. Bible House binasını yaptı. Amacı matbaayı buraya kurmaktır. Ve burada yapılacak kitaplar kolayca Balkanlara gider, kolayca Rusya'ya gider, kolayca Orta Doğu'ya gider, değil mi? Yaptılar. Ve bu bina aynı zamanda bütün Türkiye'deki Hristiyanlara da birer ofis olsun diye yaptı. 1870'li yıllarda binayı bitirdiler. Çok güzel bir bina oldu. Hala duruyor. Yıllardır 1960'a kadar adı Bible House'tu, Han'dı. Hı hı. 1960'ta değiştirdi ve adını ne koydu? Amerikan Han. Hiç ilgisi yok. Amerikan Han koydu adı. Matbaa orada hizmet etti ve o dönemde zaten basılacak kutsal kitap, yani Kitab-ı Mukaddes ve İncil'ler orada basılıp dağıtılıyorlardı.
0: Evet. Kitab-ı Mukaddes, yani kutsal kitap Türkçe'ye ilk ne zaman çevrildi?
1: Başlı başına bir tarih aslında o. Çok başlı başına bir tarihtir. Olay şöyle oldu. Tatar adamları Ukrayna'da o zaman insanları topladılar, gençleri topladılar ve gelip İstanbul, Akıncılar, yani Tatar Akıncıları gençleri topladılar ve İstanbul'a sattılar. Gelip İstanbul'da satıyorlardı. Bunların arasında Albert Bobovski diye bir genç vardı. Sonra bunu sattılar ve satınca baktılar ki çok akıllıdır. Birkaç şey biliyor. Saray aldı onu, saray. Hı hı. Padişah 4. Mehmet aldı onu. Endürüm'de okuttular onu. Endürüm biliyorsun ki hani Devşirme'de anlattık ya, Endürüm'de okuyanlar sonradan vezir oluyor. Bu adam Endürüm'de okuyunca fark ettiler ki çok güzel konuşuyor, aklı başındadır. Ve padişah onu hemen aldı yanına, Müslümanlaştırdı. Adını da Ali Bey yaptılar. Bu adam sarayda baş tercümandı. Yani padişahın tercümanıydı bu adam. Olay 1666'da başladı aslında, bitirdi. Ama 1662 yılında bir olay oluyor. Mary Fisher diye bir kadın, bir genç kız. Hı hı. İngiltere'de Rab ona konuştu ki git Osmanlı padişahına İncil'i anlat, müjdeyi anlat. İlginç bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Bir arkadaşıyla geliyorlar, İzmir'e gidiyorlar. İzmir'in konsolosluğuna gidiyorlar. Diyorlar ki bizi padişahla tanıştır. Padişah şaşırıyordu ki bunlar deli mi ne? Nation, kimsiniz? Dedi ki Mary Fisher, ben göklerin krallığının elçisiyim. Bu sefer daha çok böyle sanki delidir diye. Lütfen bizi İstanbul'a gönder, yani padişah. Evet deyince, evet dedi ama onları yanlış bir yere, gemiye bindiriyorlar. İtalya'ya, Venedik'e gönderiyor. Hı hı. Bu kadın yanlış gemi bindirdiği anlayınca rica ediyor kaptana ve onu Yunanistan'ın bir sahilinde bırakıyor. Kadın yalnız gidiyor. Arkadaşı devam ediyor, gidiyor İtalya'ya, bu yalnız başına gidiyor. Yürüyor, yürüyor. Ve tesadüfen o zaman padişah Edirne'deydi. Edirne yazlığındaydı. Ve bu kadın geliyor, vezirle tanışıyor ve diyor ki beni padişaha götür. Kimsin dedi, ben göklerin kralının elçisiyim. Vezir padişaha söylüyor, o da şaşırdı. Tamam gelsin. Ve gitti vezirle padişahla konuştu, anlattı. Ne yazık ki neler anlattığını, yani biz Türkiye'de bilmiyoruz ama İngiltere'de bazı kitaplar yazılmış, yazıyor. Fakat kadın sadece bunu söylüyor, diyor ki padişaha sormuş benim anlattığımı. Anladınız mı? Hepsini anladım. Kadın padişaha İncil'i, Hristiyanlığı anlatmış ve padişah memnun kalmış. Hatta ayrılınca İstanbul'a gidecek dedi, sana asker vereyim. Yok dedi. Kadın İstanbul'a kadar gitti, oradan da İngiltere. Şimdi düşünüyoruz ki bu sırada bir iki sene sonra Kitab-ı Mukaddes'in tercüme işi başladı. Acaba kadın mı padişaha söyledi, bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki. Ama gelelim bu Ali Bey ya da Albert Bobrovsky. Şimdi Hollanda elçisi sürekli padişah saraya gelip gidiyor ve bununla tanışıyor. Padişah baktı ki çok 17 dil biliyor. Grekçe biliyor, İbranice biliyor, Türkçe falan biliyor. Ve padişahtan rica ediyor, acaba Kitab-ı Mukaddes'i çevirebilir mi? Evet diyor. Ve bu adam 1666 yılında başladı. 1666 yılında, 4 yıl sonra, hatta kendisi yazmıştı, Nisan ayında bitirdi bu Kitab-ı Mukaddes'i. Ama ne yazık ki bunun baskı parasını verecek Hollandalı tüccar Diaz diye birisi vardı. Söz verdi, ödeyecek ve bu adam bu basılmadan öldü. Ölünce taslaklar alınıp Hollanda'da Leiden Üniversitesi'ne teslim oldu. 150 yıl kaldı taslaklar orada. İngiltere'de işte 1800'ün sonlarında İngiltere'den oralara araştırma yaparken taslakları görüyorlar. Ne kadar güzel dediler. Alıyorlar, bir elden geçiriyorlar ve 1890'lı yıllarda ilk kez Osmanlı alfabesiyle Kitab-ı Mukaddes çevriliyor. Osmanlı alfabesi, yani Arapça alfabesiyle basılıyor ve takdim ediliyor. Ve çok güzel bir zaman geçti. Tabii zamanla dil biliyorsunuz canlıdır.
0: Evet.
1: Zamanla Cumhuriyet kuruldu ve Cumhuriyet dil devrimi yaptı değil mi? 36'da, 35 mi 36'da dil devrimi çevirdi. Bu sefer Hristiyanlar dediler ki madem ki dil Latince çevrildiyse biz de oturalım bunu revizyondan geçirelim ve basalım. Bir heyet ekildi kiliselerden. Bir heyet tutuldu. Uğraştılar ve 1941 yılında revizyonunu yaptılar. Ve hala kullandığımız eski Kitab-ı Mukaddes. Çok güzel bir çeviriydi gerçekten. Çok güzel yaptılar, bastılar. Ve ilk nushasını da o zaman Kitab-ı Mukaddes şirketi müdürü İnönü'ye verdiler. İnönü'ye teslim ettiler. Ve oradaki bakanlara verdiler. Ve çok beğenildi. Ama dil, dedim ya dil bir canlıdır. Zamanla değişiyor. O zaman Arapça sözcükleri etkisinde kaldı. 1800 yıllarına gelince dendi ki artık Türkçe çok değişti, yeni bir çeviriler yapalım. Ve bir ekip kuruldu, bir İncil çevirisi yapıldı. Ve 1987 yılında ilk kez İncil, yeni çeviri İncil basıldı. Sonra dediler ki Kitab-ı Mukaddes, yani bütün kutsal kitabı yapalım. Yeni bir heyet oldu. Ben de Rabbin lütfuyla, ben de bu heyet içindeydim. 20 yıl boyunca Kitab-ı Mukaddes'in çevirisi üzerinde çalışan birisi olarak 10 kişilik bir ekiptik. 3 çevirmendik. 3 uzman, dil uzmanıydık. 3 teologtuk ve bir tane de sadece edit, yani Türkçe edit yapan bir kişiydi. 12 yıl boyunca çalıştık ve 2001 yılında basıldı kutsal kitap olarak. Çok net söyleyeyim size, çok net. Ben gözlerimle gördüm ve çalıştığım için söylüyorum. Bunlar orijinal, tamamen orijinal dillerden çevrildi.
0: Evet, aslında bu noktada toplumumuzda farklı bir görüş var. İncil değiştirildiği yönünde bir görüş var. Nasıl yapıldı bu çalışmalar? Gerçekten evet. Kaynaklara nasıl ulaşıldı? Siz de içindeyim misiniz zaten? Biraz anlatırsanız.
1: Tabii son derece yanlış ve yalan bir şey. İncil'in değiştirilmesi. Bakınız. Grek İncil'in orijinal, İbranice orijinal, yani eski ahit Tevrat Zebur İbranice'ydi. İncil'i Grekçe'ydi. Bu orijinal diller. Hala elimizde orijinal kodeks dediğimiz temel metinler vardır. Şeylerde duruyorlar. İşte İngiltere'de, İngiltere, British Museum'de, Vatikan'da görüyor. İsteyen gidip bakar. Aslında tecrübeler yapıldı. İsa'dan önce, Rab İsa'dan önce 3. yüzyılda Antiyokoslar, İskender'in yani Romalıların egemen sürdükleri dönemde onlar Yahudi olmamalarına rağmen adamcağız Antiyokos dedi ki bütün dünyanın dillerini çevireceğiz Grekçe'ye. Ve gitmişler Yahudilerden 70 kişi seçtiler, ayırdılar ve İbranice'yi Grekçe'ye çevirdiler. Adını da Septuaginta, yani Sept 7, yediler, 70'ler vardı. Bunlar çok son zaman, son derece dikkatli olan insanlardı. Yahudiler kutsal kitabı çevirirken harf harf nokta nokta. Biliyorsunuz Yahudilerde mesela B harfi B'ledir, da B'dir. Ama bu B, B'nin içinde bir nokta koydun mu V olur. Üstünde nokta koyduğun bo olur. Altta nokta koyduğun bi olur. O kadar dikkat ettiler ki harf harf değiştirir. Bu nedenle Vahide Rab İsa ne dedi? Bu kitabın peygamberlik sözlerinden bir harf bir nokta değiştirirse değil mi? Lanetler üzerinde olacaktır. Evet. Çok titiz diler. Mazda Türk tesis çok çok titiz diledi. Defalarca okurdu sayarlardı. Peki nasıl hata olacaktır? Sonra 2. yüzyılda Targum çevrildi. Samiriyeliler yani Yahudiler 70 yıl boyunca Asurların, Babillerin yönetiminde kaldılar. Sürgündeydiler. Orada İbranice unuttular. Dillerini unuttular. Yahve Allah'ı unuttular. Ama dönünce dilleri karışmıştı. Hem Asurca hem İbranice karışıktı. Ve bunlara Samiriyeler dedi. Dikkat ederseniz Yahudiler Samiriyelerden hoşlanmaz. Dediler ki soy bozuldu. Ve Targum bu tercüme için yapıldı. İkinci. Üçüncü ile dördüncü yüzyıllar arasında da Pşittu diye bir çeviri Süryanice. Hala kiliselerde okunuyor. Orijinal kiliselerde okunuyor. Ve o da elimizde duruyor. Sonra dördüncü yüzyılda Latince'de Vulgata çevirdi. Hala elimizde ve kutlu şeydir. Beşinci yüzyılda Ermenice hala kiliselerde kullanılır. Hala orijinalları duruyor. Nasıl değişecek? Niçin değiştirecekler? Asla değişmedi ama çok tercümeler oldu. Örneğin eskiden diyorduk ki gökteki babamız yerine semadaki babamız diyordu. Şimdi göklerdeki babamız. Gündelik ekmeğimizi ver. O zaman eskinde gündelik çöreğimizi ver dedi. Var ya konuşulan duruma göre çevriliyorlar. Ama hepsi de orijinaldan ve hiçbir harf değişmez. Çünkü Kitab-ı Mukaddes bir kilisenin, bir pastörün, bir papanın yönetiminde değildir değil mi?
0: Evet.
1: Birisi değiştirirse yanlışsa da yanlıştır deriz. Olay budur. Hamdolsun olduğu gibi orijinal duruyor elimizdeki çeviriler.
0: Evet yani anlamında herhangi bir değişiklik yok ama
1: asla.
0: Bazı kelimeler daha sadeleşiyor tabii ki dil canlı dediniz.
1: Bir örnek vereceğim. Mesela Amos'ta eski ahitte bir cümle vardır ve diyor ki Tanrı diyor ki size diş temizliği vereceğim. Hadi sen de bir Hristiyansın kiliseye gidemişsin ne demektir bu diş temizliği? Birçok insan diyecek ki bir diş macunu gibi. Şimdi Tanrı orada defalarca dedi ki siz bana uymazsanız, itaat etmezseniz size lanet göndereceğim. Yağmurumu göndermeyeceğim. Yağmuru göndermeyince ekin olmayacak. Ekin olmayınca yemek yemeyecekler. Yemek yemeyince dişleri temiz olacaktır. Biz ne yazdık biliyorsun tercümede? Diş temizliği dedi ki ve size kıtlık vereceğim var ya göndereceğim ama aşağıda da not var dedi ki orijinalde size diş temizliği vereceğiz olay budur. Yine de orijinalı aşağıda Kitab-ı Mukaddes'i okumak isteyenler aşağıdaki dipnotlara baksınlar orijinal orada onun sadeleştirilmiş şeklini yapıyoruz başka bir şey yoktur.
0: Evet. Çok güzel bilgiler verdiniz. Tabii ki işin içinde olduğunuz için daha ayrıntılı öğrenmiş olduk. Ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra tekrar sorularla devam edeceğiz.

0: web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bir sonraki soruma geçmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum ben sizlere. Sosyal medya hesaplarında bizleri Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, konumuza kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Kaç tane Türkçe kutsal kitap çevirisi var Behnam Bey?
1: Allah'a şükür olsun ki o kadar çok yok ya, Avrupalılar gibi 200 tane Avrupa çevirisi vardır. Her kilise bir çeviri yapıyor ama Türkiye'de güzel bir çevirimiz var. İlk az önce söylediğim 1666 yılında yapılan bir çeviriydi. Sonra 1941 yılında Kitab-ı Mukaddes olarak çevrilen revizyon bir kitaptı. Daha sonra bu bir ikinci değil mi? Daha sonra 1987'de basılan İncil ve sonra onunla birleşik olan şu andaki elimizdeki olan kutsal kitap olarak tercüme yapıldı. Tabii daha sonra farklı kişiler daha çok halka yönelik hadi diye bir çeviri yapıldı. Daha çok halka yönelik basit bir çeviri yapıldı ama o fazla tutulmadı. Son zamanlarda yeni temel Türkçe Tercüme diye bir çeviri yapıldı. Onlar da amaçları Avrupa'da, özellikle Bulgaristan'da Hristiyan Türk'ü arasında daha çok basit bir şekilde anlaşılır diye yapıldı. Zaten tercümelerin anlamı sadece anlaşılırdır. Eğer motomot tercüme yaparsan bozuk olacaktır. Şimdi İbranice'de veya Grekçe'de deda yoktur mesela. Şimdi yapıyorsun deda olmalı değil mi bunlar? Ama bazı çok muhafazakar tercümeler İngilizce'de King James gibi diyor ki asla bir harf bile eklemeyeceğiz. Tercüme yapıyorlar ama mecbur kalıyorlar. Cümle bağlantıları olması bağlaçlar onları italik harflerle koyuyorlar. Ya kardeşim ne boş bir şey bu ya. Anlam versin. Amaç, çeviride amaç Tanrı'nın ne demek istediğini o yaptığın çeviri diliyle çevirmendir. O önemlidir. Tabii çeviri de Tanrı'nın sözüdür. Yani Tanrı'nın sözü anlatıyor yani. Aynı olduğu gibi İbranice anlatmıyor, Grekçe anlatmıyor ama Türkçe anlatıyor Tanrı sözü. Eğer Rab İsa Türkçe'ye başlasaydı söylemeye aynı şeyi söyleyecekti.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Kimler tarafından çevrildi peki? Genel dil yapısı nasıl? Anlaşılır mı? Anlam kayıpları var mı?
1: Şimdi evet, revizyonu anlattım o zamana kadar Cumhuriyet'in ilk yılları ama yeni yapılan kutsal kitapta söyleyeceğim. 3 çevirmen vardır. Üçü de kendi dalında gerçekten Türkçe konusunda yetkili. İbranice öğrenmiş, Grekçe öğrenmiş insanlardır. Yani ben de 4 yıl boyunca yani üniversiteden sonra 4 yıl ben edebiyat okudum. İngiliz edebiyatı okudum ve sosyoloji okudum üniversitede. Ama sonra bu çeviri işine girince 4 yılda İbranice, Grekçe okudum. Arami dili okudum ve kutsal kitabın o dönemdeki kutsal kitabın kültürünü okudum. Şimdi bir şey anlattığın zaman mesela 2000 yıl önceki bir şey anlatıyorsun değil mi? 3000 yıl bir şey anlatıyorsun. O neden bu söylendi? O kültürü bilmen lazımdır. Doğru değil mi yani?
0: Kesinlikle.
1: Onu öğrendik. Yaptık. 3 çevirmen vardı. Her bir çevirmenle bir Grekçe ya da İbranice uzmanı vardır. Kutsal kitap yani kutsal kitabın Grekçesini ve İbranice çok iyi bilen insanlar vardır. Şimdi nasıl yapıyorduk? Önce örneğin Daniel kitabı mesela bana verildi. Ben Daniel kitabını yapıyorum kendim. Birinci taslak. Tabii bu İbranice'den yapıyorduk. Çünkü eski ahittir. Birinci taslak yapınca benimle çalışan bir Yahudi haham vardı. Bu yaptığım birinci taslağı o uzmana veriyorduk. Adam okuyordu, inceliyordu, not alıyordu. Gelip beraber çalışıyorduk. İkinci taslak oluşturuyorduk. Bazı şeyleri kabul etmiyordu. Diyordu bu böyledir. Anlamı budur. Bu böyledir. Tartışıyorduk ve yeni bir taslak. İkinci taslak. Şimdi üçüncü taslak yapıyorduk. Nedir? Bütün çevirmenler, bütün uzmanlarla birlikte oturuyorduk, konuşuyorduk. Ve dördüncü taslak oluşturuyorduk. Dördüncü taslağı da Türkçe uzmanı yani editöre veriyorduk. Bizimle çalışan abla var. 20 yıldır çalıştı. Çok çok layık bir bayan, çok iyi bir hanım, çok kez evlerine gittim. Bu yani Hristiyan değildi ama çok güzel bir insandı. Çok güzel Türkçe. Onun sadece ve sadece stil değiştirme hakkı vardır. Sözcük, anlam değiştirme hakkı yoktu. Oturuyorduk onunla, saatlerce, günlerce çalışıyorduk ve beşinci taslak oluşturuyorduk. Beşinci taslağı da son bitirme taslağı olarak üç çevirmen, uzmanlar ve editörle birlikte oturup çalışıyorduk ve altıncı taslağı oluşturuyorduk. Altıncı taslak sondu. Ama matbaaya gelmeden defalarca okuduk. Yani mümkün olduğu kadar hatasız ve uzman insanlar yapıyorlardı. İmanlı kişiler oluyordu. Ve ben çok net söyleyebilirim. Yani bunu kutsal kitap diye basılan bu kitap. Çok net söyleyeyim, dünyada en iyi çevirilerden biridir. Ama bunu da söyleyeyim sevgili saygıdeğer dinleyicilerimiz. Dünyada hiçbir çeviri o bir çeviriden daha iyi değildir. Her çevirinin kendine özgü bir halk kitlesi vardır. Şimdi sen gidersen, atıyorum ki Azerbaycan'a bir çeviri yaparsın, onların anlayacağı şekilde yapacaksın değil mi?
0: Evet, ama zaten
1: sen gidersen çok, ne bileyim, çok yüksek bir toplumdur. Hepsi eğitim olmuştur. Tabii daha yüksek bir tercüme yapacaksın. Doğru değil mi? Değil. Ama aynı anlamı taşıyandır. Ve Tanrı'ya şükürler olsun ki hiçbir hata yapmadık. Şimdi Tanrı'nın adları söyleyeyim size. Tanrı'nın adları. Şimdi Yahudiler, Tanrı'nın bir adı aslında Yahve'dir. Yahve. Yehveye. Hepsi sesli harflerdir. Bunun telaffuzu o kadar zor ki Tevrat'ta yazılıdır ki Tanrı'nın adını boş yerine ağzına alma. Yahudiler yanlış, Tanrı'nın adını yanlış kullanmasınlar diye Yahve geçen yerde Adonai diye yazıyorlar. Var ya Adonai. Mesela ben bile, bak ben de öyle şartlandım. İbranice bazen okuyorum. Yahve geçen yer hemen Adonai okurup geçiyorum. Öyle alıştılar. Ve biz Yahve orijinal kelime olduğu zaman Rab kullanıyor. R-A-B büyük harflerle. Bu kutsal kitapta R-A-B büyük harf olduğu zaman orijinal Yahve'dir. Ama eğer Adonai ise, Adonai yani Efendi Rab ise, R büyük harf, A B küçük harf. Oraya gittiğiniz zaman göreceksiniz ki orası Rab'dır, küçük Rab. Var ya Efendi. İkinci Elohim geçiyor. Elohim Tanrı yerine geçti. Ama bazen İbranice dört ayrı yerde şöyle diyor: Yahvet Sabavot. Hepsi bir kelime. Ne yaptır? Her şey egemen Tanrı yaptık onu. Yahve Rafa. Yani şifa veren Rab. Onu ne yaptık? Şifa veren Rab. Ama aşağıda da orijinal bu diyor değil mi? Öyle bir şey. Yahve Sıdkeynu diyor. Yahve Sıdkeynu. Yani Yahve bizim doğruluğumuz. Ama ne yazdık orijinalde? Yahve doğruluğumuzdur. Ama aşağıda da orijinal Yahve Sıdkeynu'dur. Öyledir. Yani iyi insanlar, İnançlı insanlar niçin değiştirecekler? Sonra onların değil ki, binlerce insan okuyacak. Hata yaparsam hemen bana söylerler değil mi canım? Öyle.
0: Evet.
1: Asla hata olmadı. Çok net söyleyeyim. Ve değiştirilmedi. 2000 yıldır, 3000 yıl Tevrat'la birlikte ve bugüne kadar İncil 3000 yıl geçti. Rabbin sözü aynıdır. Eğer birisi kuşku diyorsa, orijinal istiyorsa $100 versin British Museum'de, asıl orijinal kodeksler getirecekler. Bunu da ek olarak söyleyeceğim. Madem ki konumuz tercümedir, eğer sıkılmazsanız bunu da söyleyeceğim.
0: Tabii, buyurun.
1: Mesela 1947'lere kadar bazı Avrupalı ateist insanlar İşaya kitabını demişler ki bu İncil'den sonra yazıldı. Hani orada İşaya diyor ki bir kız gebe kalacak, bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacak, Tanrı bizimledir. Başka yerde diyor ki işte bize bir oğul verildi, öndelik onun omuzundadır, o ebedi Tanrı'dır. Değil mi? Dediler ki bu şeyden sonra yapıldı, İncil'den sonra. Ama 1947 yılında Filistin'de, şimdiki İsrail'de çobanlar koyunlarını güdüyorlardı. Ve bir mağaraya geldiler, taş atıyorlardı, çocuktular. Bir bak farklı bir ses, tın, farklı bir ses. Dediler bir şeyler vardır. Araştırdılar, açtılar, büyük küpler içinde tekstler buldular. Cesetler buldular. O zamanın, benim de tanıdığım o zamanın İsrail'de Mor Marcos Manastırı vardı. Onun metropolitis Samuel diye birisi vardı. Ona gittiler ve dediler baktık ki çok önemlidir. Az parayla onu aldı, sonra bir yolu Amerika'ya götürdü. Yapılan incelemede İsa'dan önce 3. yüzyılda yazılmış metinlerdi. İsa'dan önce 3. yüzyılda yazılmış metinlerdi ve bütün dünyada bir çığır açtı. Ve ben bu sergilenen müzeye gittim. Kudüs'te, Yeruşalim'deki müzeye gittim ve orada diyor ki bunlar 1947 yılında Metropolis Samuel tarafından alındı çobanlardan ve Amerika'ya. Yani Rab'be şükür olsun, duruyor Allah'ın sözü, olduğu gibi duruyor.
0: Evet, o zaman diyebiliriz bu anlamda sorun ya da kafasında bir soru işareti olan insanlar için kesinlikle değiştirilmemiştir. Çeviriler de çok büyük bir titizlikle aslında yapılmış ve çevrilmiş.
1: Asla, çok doğru. İsteyen, yani çok merak eden isterse gitsin, Yeruşalim'deki müze vardır. Hı-hı. Orijinal vardır. Ne yazık ki ve acıklı bir şeydir Türkiye'mizde insanlar bir şey bilmeden okumadan değiştirildiği. Ne yazık ki tekrar birçok ilahiyatçı, hı hı, hoca, profesör araştırmadan değiştirdiler dediler. Çok yazık.
0: Evet.
1: Çok yazık. Ve sonradan Rab'be şükür olsun ki bir yolla. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'de sık sık bulunuyor İncil'ler. Çok sık bulunuyor. Kaç kere? Ya ben İbranice bildiğim için kaç kere insanlar çağırdılar beni. İsa'dan önce sonradan İbranice'de Süryanice İncil'ler bulundu. Hatta Van'da bir tane bulundu. Bir bulundu Süryanice. Tamam mı? Benim 3. yüzyıldan önce Süryanice bulunduğu İncil olduğu gibi. Ondan sonra dediler ki hakiki İncil bulundu falan, tantana ettiler. Kardeşim hakiki İncil yoktur. Neyse, tanıdığım bir papa şu anda Allah'ın rahmetine kavuşmuş, onu aldı Süryanice gitti. Baktı, güldü dedi ya, o kilisemizde bunu okuyoruz var ya.
0: Peki Behnam Bey, kutsal kitap çevirisini de Tanrı sözü olarak kabul edebilir miyiz?
1: Tanrı sözüdür. Tanrı sözüdür. Yani biz kimi sözü diyeceğiz? Sadece diyoruz ki insan yaptı. İnsan yaptı. Tabii mükemmel olmayabilir insan. Mümkün olduğu kadar doğru yapar. Tanrı sözüdür. Olduğu gibi Tanrı. Ben şimdi bir ayet okuyacağım mesela. Bu Tanrı sözü değil midir? Yani Rab İsa'nın söylediği söz değil mi? Mesela diyor ki başlangıçta söz vardı.
0: Evet.
1: Söz Tanrı ile birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Peki sen bunu, ben bunu Grekçe söyleseydim hiçbir şey anlayamazdın değil mi? Tınlayan bir ses gibi, doğru değil mi? Ben bunu Türkçe söyledim. Anladın mı bunu? Tanrı sözüdür bu.
0: Evet, Türkçe'de okuyabiliriz.
1: Tabii, ne
0: sıkıntı
1: güzel.
0: Olmaz.
1: Ama şükür olsun ki çeviri vardır. Yoksa İbranice hiçbir şey anlamadık Grekçe. Hiç. Şey gibiyiz. Çok güzel dinledin. Çok güzel bir İspanyolca şarkı dinledin. Ne anlarsın?
0: Evet. Okuduğumuz şey aslında Tanrı'nın sözü ve o söz bizi değiştirmeli. Değişmemiz için de anlamamız gerekiyor zaten.
1: Doğru. Yani Tanrı sözü değişmedi. Tanrı sözü binlerce insanı değiştirdi.
0: Evet, kesinlikle öyle. Peki hangi sırayla okumalıyız? Bir tavsiyede bulunmak ister misiniz? Belki dinleyicilerimiz arasında okumak isteyenler
1: yani
0: varsa.
1: Şimdi farklı yöntemler vardır. Ama ben Eski ayet biliyorsun ki 66, yani 39 ve 27 bölüm 66 bölümdür var ya. Ama insan isterse, ciddi okumak isterse ben tavsiye ederim ki eski ayetten her gün, ama okuyabilecek her gün iki bölüm eski ayetten okusun. Bir bölüm de İncil'den okusun. Hı hı. Sonra birkaç sefer okuduktan sonra kendi şeyine göre, konulara göre okuyabilir. Mesela ne bileyim ebedi hayat hakkında ayetleri bulur okur değil mi? Konulara göre. Hı hı. Ama Rab'bin sözü tavsiye ederim ki her gün okusun. Rab'bin sözü süzme bal gibidir.
0: Evet.
1: Ve Rab'bin sözü bu ayetiyle kusura bakma şu ayeti de okuyayım. Çok ayetler var ama sıkmayalım bizim. Bak bu nedenle diyor Petrus 1. Petrus 2. Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın. Yeni doğmuş bebekler gibi bak. Hı hı. Gibi. Hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki onunla büyüyesiniz. Tanrı sözü hilesiz süte benziyor ve bunu okudukça büyüyor insan. Eğer bebek anne sütü ya da bir süt vermezseniz zayıflar, ölür. Ruhani insanda, imanlı da, Hristiyan da her gün Rab'bin sözünü okumazsa zayıflar, tecrübelere karşı zayıf düşer, yenik düşer ve imandan ayrılır. Bu sözdür, Rab'bin hilesiz sütüdür, güneş balı gibidir, tatlıdır, okuyalım.
0: Evet. Tabii ki Anadolu'da Hristiyanlık konusunu konuşurken aslında bir noktada tabii ki Kitab-ı Mukaddes çevirisinde yapıldığını konuştuk, anlattık. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhunla ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Luka 22 70. ayete bakacağız. Bu ayetlerde onların hepsi yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Öncelikli olarak şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Tanrı oğlu kavramı çok tartışılan bir kavram aslında. Buradan ne anlamalıyız bu ayetleri okuduğumuzda Tanrı'nın oğlu olduğunu ifade ediyor İsa Mesih. Buradan ne anlamamız gerekiyor?
2: Evet, gerçekten de çok tartışılan bir konu. Günümüzde de tartışılan ve konuşulan evet. Bir konu. Yani özellikle Hristiyanlığı araştıran kişilerden 10 tanesi ile konuşursam, yani abartmıyorum, en az 7 tanesi Tanrı'nın oğlu nedir diye
0: Nasıl soruyorum. Olabilir Tanrı'nın oğlu? Yani Tanrı'nın bir çocuğu olabilir mi? Gibi bir düşünce var.
2: Evet, işte burada bir fiziksel bağ düşünülüyor. Tabii ki bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani nasıl Tanrı'nın gözü yoksa ve görüyor diyorsak, işte nasıl kulağı yoksa ama işitiyor diyorsak, bunun gibi yani oğul dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani baba dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Şimdi kutsal kitaba bakalım ve bunu geçtiği yerlere de baktığımızda şöyle düşünmemiz lazım. Anlamadığımız bir kavram varsa Tanrı vahyinde ne demek istiyor? Neyi anlatmak istiyor? Eğer ön yargılı bir yaklaşıma sahipsek Tanrı sözünü anlamayacağız. Yani ben de İncil'i ilk okuduğum yıllarda çok saçma geldi. Yani bıraktım. Hı hı. Ama sonradan kendimde şunu fark ettim. Ya acaba ön yargıyla okuyor muyum? Bu gerçekten Tanrı'nın kitabıysa o zaman Tanrı'nın bakış açısıyla okuyabilir miyim? Ve onu okuduktan sonra ruhsal gerçekleri daha iyi anlamaya başladım. Ve kutsal ruh bizim yüreğimizi aydınlatıyor. Ve o zaman biz ruhsal gerçekleri daha iyi anlıyoruz. Ve işte Tanrı'nın kendi verdiği bir tanıklık da var burada. Ve göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum diyor Tanrı. Yani göklerden Tanrı diyor ki, evet sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum. Ve burada anlatılan, aslında söylemek istediği, oğul benim özümden geliyor. Aynı özden, onu ben gönderdim. Bunu anlatmaya çalışıyor kutsal kitap, ifade etmeye çalışıyor.
0: O zaman şunu anlıyoruz ki aslında oğul yani İsa Mesih baba Tanrı ile aynı öze sahip bir varlık.
2: Evet, yani nasıl, yine bir fiziksel örnek kullanacağım ama örneğin benim oğlum dediğim zaman yani benden gelen, soyumdan gelen bağını da ifadeye koymuş oluyorum. Ama bizim kendi çocuklarımız için fiziksel bir bağ var. Tanrı'da ise ruhsal bir bağ var ve o benim oğlumdur dediğinde, oğlum budur dediğinde, ondan hoşnutum dediğinde ruhsal soyu nereden geldiğini ve aynı öze sahip olduğunu ifade ediyor.
0: Evet, aslında tabii ki oradaki halk bu ifadeyi duydular ve ben merak ediyorum aslında Tanrı'nın oğluyum ifadesi Yahudi halkı için ne ifade ediyordu? Bu kavrama yabancılar mıydı, nasıl tepki verdiler, nasıl karşıladılar? Çünkü bugün dediğiniz gibi günümüzde söylediğimizde aslında büyük bir tepki alıyoruz. O zaman Yahudiler aslında nasıl karşıladılar bunu?
2: Tanrı'nın oğlu kavramını çok iyi biliyorlardı. Yani onunla aynı yetkiye sahip, onun sağında olan, onun adına karar veren tüm yetkiye sahip varlık olduğunu biliyorlardı. Hatta İncil'de şöyle yazıyor. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona sen Mesih isen söyle bize dediler. İsa onlara şöyle dedi. Size söylesem inanmazsınız. Size sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Onların hepsi yani oradaki Yahudiler o zaman dedi ki yani sen Tanrı'nın oğlu musun? Ve İsa da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Ve Tanrı'nın oğlu kavramının ne olduğunu biliyorlardı ama kabul etmedikleri İsa Mesih'in kendisiydi. Çünkü onlar kendi düşüncelerine göre işitmek istiyorlardı. Kutsal yazıları iyi biliyorlardı ama bekledikleri Mesih'in ruhsal bir Mesih olduğunu anlayamadılar. Ruhsal bir krallığı olduğunu anlayamadılar. İşte o zaman onlar artık tanıklığa ne ihtiyacımız var dediler. Sonra sadece bu Tevrat'ta birkaç yerde geçmiyor. Zebur kitabında da 82. mezmurda Asaf'ın mezmuru diye geçiyor. Orada 6. ayette siz ilahlar

0: tüm yetkiye sahip olduğunu ve yeryüzünde, yani Tanrı'yı kabul etsin ya da etmesin, tüm yöneticileri belirleyenin kendisi olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Yani bunu da anlamak çok çok zor. İncil bölümlerinde, Pavlus'un mektuplarında ve Petrus'un mektuplarında görüyoruz. Diyor Tanrı, yöneticilere itaat edin. Ve hemen şöyle bir soru geliyor. Peki yanlış yapsalar bile itaat etmeli miyiz? Ya da Adolf Hitler'lere itaat etmeli miydik gibi sorular geliyor. Aslında burada anlatılmak istenen tek yetkili kral Tanrı ve her şeyin üzerinde egemendir. Ve bu egemen kral onların hükümdarlıklarını sürmesine izin veriyor. Bizim buradaki tutumumuz, evet, bu kötülüğün yapılmasına izin veriyor, anlayamıyoruz. Ama Tanrı var ve onların üzerinde olan Tanrı tam adil bir şekilde bu kötülük yapanları yargılayacaklar diyor. İşte konumuza dönersek, sonra İsa yine konuşmaya devam ediyor. Şöyle diyor: "Size söyledim ama iman etmiyorsunuz," diyor. "Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor ama siz iman etmiyorsunuz çünkü benim koyunlarım değilsiniz." Yani sizin Tanrı'yla bir ilişkiniz yok. Yani kutsal yazıları biliyorsunuz ama bunlarla ruhsal bir ilişkiniz yok. Belki harf harf anlıyorlar ya da kendilerine göre yorumluyorlar. Ve sonra İsa Mesih kendisine iman edenler için şunu söylüyor: "Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz." İşte burada "ben ve baba biriz" dediğinde oğulluk kavramıyla birlikte ele alınan başka önemli bir şey görüyoruz ki burada Yahve olduğunu, yani eski antlaşmanın tanrısı, ben benim diyen tanrı olduğunu söylüyor. Ve Yahudilerin, o dönemdeki Yahudilerin hiç kuşkusu kalmıyor. Ve tekrar İsa söylüyor: "Beni yaptığım hangi işlerden dolayı taşlamak istiyorsunuz, öldürmek istiyorsunuz?" Yani bütün hastaları iyileştirdi, mucizeler yaptı, ölüleri diriltti. Yani savaşmadı, kimseyi öldürmedi, onlara karşı da gelmedi. O zaman neden diye soruyor. Ve Yahudiler şöyle diyorlar: "Seni iyi işlerinden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun." O zaman bu ayetlere baktığımızda da şunu görüyoruz: İsa Mesih'in insan yönüne bakıyorlardı. Ama onu uluhi kimliğiyle tanıyamıyorlardı. Anlayamıyorlardı. Yaptığı işleri görüyorlardı ve insanın yapacağı işler değildi. Yani bir ölüyü bir insan diriltemez.
1: Kesinlikle öyle.
0: O zaman bunu anlamaları lazım ama anlamak istemiyorlar. Yine onun insan yönünde kalıyordu. İşte İsa o zaman az önce konuştuğumuz konuya gelerek diyor ki: "Yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez." Ve İsa Mesih neydi? Yuhanna İncil'inde söylüyor: "Söz beden alıp aramızda yaşadı." Yani söz beden alıp aramızda yaşadı. Ben Tanrı'nın sözüyüm. Ben Tanrı'nın kelamıyım. Bunu söylüyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Eğer ben kelamsam ve kelam olarak, yani insan bedeninde bulunuyorsam, o zaman ben de Tanrı'yım. Tanrı'nın oğluyum. Ve ben ve babayla birim. Çünkü kelamın bütün doluluğu bende bulunuyor. Yani geçici olarak değil. Baba benimle konuştuğu zaman nedir, peygamberlere vahyettiği gibi vahyetmiyor, tam kelamın doluluğunu bana veriyor diye söylüyor.
1: Evet, aynı zamanda bu oğluk kavramı bir yetkiyi de gösteriyor ve aslında tabii ki sorumuzun cevabı, Yahudiler aslında bu kavrama yabancı değillerdi ve aslında soruyorlar sen Tanrı'nın oğlu musun diye, çünkü böyle birinin geleceğini aslında biliyorlar, zaten bir kurtarıcı bekliyorlardı. Ve tabii ki bu Tanrı'nın sağlayacağı bir kurtarıcı olacaktı. Sanırım onu çok şey olarak, dünyasal bir kurtarıcı olarak daha çok beklediler. Ama tabii ki ruhsal olan tarafı anlayamadılar diye düşünüyorum.
0: Evet, ve aynı zamanda şu da oluyor. Yani Tanrı'nın oğlu kavramına baktığımız zaman, yani Tanrı'nın oğluna, İsa Mesih'e baktığımızda, yani baba Tanrı, kendisi bir efendi ama oğul hizmetkar olarak geliyor. Ve onun hizmeti nedir? İnsanların günahlarını kaldırmaktı. Bu günahın yargısını kaldırmak için öldü. Üçüncü gün dirildi. Ve bu ölüm ve dirilişin aracılığıyla insanların insanlara sonsuz kurtuluşu

0: sağladı. Bu hizmeti baba yapmıyor. Oğul yapıyor. Hı hı. Yani burada üç tanrıdan konuşmuyoruz. Ama üç ayrı kişilikte tek tanrının farklı rolleri vardı. Nedir? Hı hı. Baba tasarlar. Oğul kelam olarak bunu yerine getirir. Babaya itaat eder. Ve aynı zamanda ruh işlevsel olarak devam ettirir. Bulunur. Yani bunların her biri farklı rollerde ama tek tanrı olarak bulunuyor. Yine başka bir örnek var. Hı hı. Bağ kiracıları benzetmesi diye geçiyor. Matta 21. bölüm 43-46. ayetlerde İsa Mesih şöyle bir benzetme kullanıyor. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Şimdi sadece oğul kavramı Luka'da geçmiyor ya da Yuhanna'da geçmiyor. İsa Mesih bunu kendisi hizmet ettiği sürece sürekli kullandı. Ve buradaki örnekte baktığımızda, yani buradaki örneğe baktığımızda nedir? Bir bağın sahibi var. Evet. Ve ama bu bağı kullananlar bu bağ sahibini tanımıyorlar. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri yok burada. Ve o zaman ne yapıyor? Bağın sahibi oğlunu gönderiyor. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine mirasçı bu. Gelin onu öldürüp mirasına konalım dediler. Böylece onu yakalayıp bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler. Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Hı hı. Bağı da ürünü de kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. Yani o dönemdeki bir olayı kullanıyor. Onların hayatında olan bir olayı kullanıyor İsa Mesih. Ama İsa Mesih burada bir peygamberlik sözünü kullanıyor. Tevrat'tan gelen peygamberlik sözünü kullanıyor. Ve şöyle diyor, kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştirilen başka bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İşte burada yine bu başkâhinler, ferisiler, o dönemin din adamları İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Şimdi anlıyorlar. Onların bildiği örnekleri kullanıyor. Hem yani günlük hayatlarında bildikleri örnekleri kullanıyor. Hem de kutsal yazılardan bildikleri yerleri örnek olarak kullanıyor. Onu tutuklamak istiyorlar ama halkın tepkisinden korkuyorlar. Çünkü halk İsa Mesih'i kabul ediyordu.
1: Evet, aslında önemli bir konu bu oğulluk kavramı. Devam edeceğiz çünkü halkımız aslında çok bu konuda farklı düşüncelere de sahip. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Birazdan yine birlikte olacağız.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Luka 22. bölüm 70. ayet üzerinde konuşuyoruz. Bu ayette onların hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Ayetleri üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde aslında bu oğlu kavramı üzerinde durduk. Tanrı'nın oğlu olabilir mi dedik. Ve pastörüm de bu oğlu kavramını fiziksel olarak algılamamamız gerektiğinden bahsetti. Aslında İsa Mesih'in yetkisini gösteren bir durum olduğundan bahsetti. Ve o dönemde oğulluk kavramına Yahudi halkının yabancı olmadığını da konuştuk aslında. Çünkü onlar da soruyorlardı Tanrı'nın oğlu musun diye. Bu yüzden aslında yabancı değillerdi bu kavrama. Ve birkaç örnek de verdiniz bakir acısı gibi. Yine aslında buna devam edelim. İncil'de oğulluk kavramı ile ilgili başka örnekler var mı? Daha iyi anlamamız açısından hangi örneklerle açıklayabiliriz bu durumu?
1: Evet, yani az önce söz etmiştik, burada bir bağ ve sahibi ve bağcı oğul kavramları vardı benzetmede. Ve bunu İsa Mesih farklı yerlerde kullanıyor. Çünkü Tevrat bölümlerinde Tanrı yine kendisini o şekilde tanımlıyor. Ve İsa Mesih de diyor ki ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bunu farklı bir yerde kullanıyor. Hı hı. Göksel babamız da İsa Mesih'in oğul olduğuna dair kendi tanıklığını veriyor. Bunlardan biri vaftizdeydi. Başlangıçta okumuştuk. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum dedi göksel babamız. Göklerden bunu söyledi. Diğeri de İsa Mesih'in görünümü değiştiğinde yine buna benzer bir tanıklık veriyor. Ve şunu yazıyor İncil'de. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilerine göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Hı hı. Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Aslında göksel babamızın İsa Mesih'e çok yerde farklı tanıklıkları var. Ve burada da okuduğumuz ayetlerde İsa, Petrus ve Yakup ve onun kardeşi Yuhanna'yı alarak dağa çıkıyor ve görünümü değişiyor. Yani bu aslında görünümün değiştiği anda, yani göklerdeki cennet yeryüzünde şekilleniyor diye anlıyoruz. Ve Tanrı bunu onlara bir tanıklık olarak gösteriyor. Kesinlikle. Ve yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu diye yazıyor. Ve o anda Musa ile İlyas da orada görünüyor. Bu neden önemli? Musa peygamberle toplumumuzda İlyas peygamber olarak kabul edilen İlyas peygamberin görünmesi neden önemli?
0: Evet.
1: Çünkü Musa bir gelecek olan peygamberden söz etmişti daha önce.
0: Hı hı.
1: Ve İsa'nın yanında onların yer alması Tevrat'ta bir devamlılığın olduğunu da gösteriyor.
0: Evet.
1: İşte çok kişi toplumumuzda Tevrat'ın nesi olduğunu, ondan sonra İncil'in geldiğini söylüyorlar ama bizim, yani Hristiyan ilahiyatında böyle bir düşüncemiz yok. Tam tersine Tevrat, İncil, Zebur metinleri birbiriyle tutarlıdır ve tutarlı bir şekilde devam ediyor. Musa ile İlyas'ın orada görünmesi, o zaman Tanrı'nın, yani devam eden vahiy boyunca gelecek olanın İsa Mesih olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama Petrus bunu anlayamıyor. Ya ne diyor? Burada bulunmamız ne iyi oldu? İstersen burada 3 çardak kurayım. Yani hemen kendi bir şey yapmak istiyor.
0: Evet.
1: Yani Tanrı orada olağanüstü bir şey yapıyor. Hı-hı. Göksel cennetten bir sahne var. Ama Petrus bir 3 çardak kurayım diyor. Biri Musa'ya, biri İlyas'a, biri sana diye söylüyor.
0: Hı-hı.
1: Şimdi aslında şunu da fark etmediğini görüyoruz. Musa ve İlyas'ın dönemi bitti. İsa Mesih'in var olduğu bir dönem var.
0: Evet.
1: Ve beklenen Mesih geldi. Beklenen kurtarıcı geldi. Bunu da fark edemiyorlar. Ve o zaman Tanrı göklerden sesleniyor. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin diyor. Hı hı. Ve burada söz edilen dağ da bugünkü Lübnan'da Hermon Dağı olduğu kabul ediliyor. Hı hı. Onu da bir not olarak söyleyeyim. Yine Musa'ya Tanrı kutsal yasayı vermişti. Ve İlyas peygamber de o İsrail'i kutsal yasaya itaate çağrılmak için görevlendirilmişti. Hı hı. Yani bunların tanıklığı bu anlama geliyor. Böyle anlamalıyız.
0: Evet, aslında çok önemli bir olay bu. Çünkü o şekilde Musa'yı ve İlyas'ı görmeleri, bir artık görünümün değişmesi, bence o üç öğrenci için oldukça etkileyici ve önemli bir durum. Kimliğini anlamak açısından.
1: Kesinlikle. Çünkü bu olayda İsa'nın kimliği ve Tanrı oğlu Mesih olarak yüceliği açık olarak görülüyor.
0: Hı hı.
1: Ve sadece onun bir insan olmadığını, yani göksel ilahi bir varlık, hı hı, olduğunu da görüyoruz.
0: Evet. Peki yani biz fiziksel olarak belki yanlış anlıyoruz bu oğulluk kavramını, ama ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız? Sadece yetkisi mi diyebiliriz? Ama buradaki yetki tam olarak ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız?
1: İlerleyen yıllarda İsa Mesih göğe yükseldikten sonra, yani Petrus müjdeyi ilan etmeye devam etti. Ve yazdığı mektupta, 2. Petrus mektubunda 1:17 ayetinde, Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı diye yazıyor.
0: Evet.
1: Hani aradan ne kadar geçti? Bu olaydan sonra diyelim ki 20 yıl geçti aşağı yukarı. Hı hı hı. Yani böyle bir zaman, belki 25 yıl geçti. Ve İsa Mesih tekrar ne yapıyor? Vahiy aracılığıyla Petrus'la konuşuyor. Ve Petrus kutsal, hı hı, ruhun yönlendirişiyle bu dağdaki olayı anlatıyor. Ve onun Tanrı'nın oğlu olduğuna tanıklık ediyor. Ve Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı dediğinde o görünümün değiştiği anı düşünüyor. Onu gerçek, hı hı, kimliğiyle tanıyor. Ve bu tanıma çok önemli. Yani özellikle bizim toplumumuzda da İsa Mesih'i çok kişi peygamber olarak, evet, kabul eder. Ama onu gerçek kimliğiyle tanıyamaz. Yani bunu bir eksiklik olarak söylemek istemiyorum. Ama aynı zamanda bir gerçekten de uzaklık olduğunu da dile getirmek istiyorum. Ve çok kişi bunu anlayamadığı için Tanrı'dan uzak kalıyorlar. Ve Petrus bu ayetlerin devamında şöyle yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık.
0: Evet.
1: Yani biz masal anlatmıyoruz. Gözümüzle gördük diyor. Yani gözümüzle, evet, gördük, kulağımızla işittik diyor. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.
0: Evet.
1: Yani,
0: evet,
1: o zaman biz ne yapıyoruz? Yani Hristiyanlar olarak biz, hı hı, bu sözlere itaat ediyoruz. Yani okuyoruz. Yani gözümüzde görmedik biz ama gözüyle gördü ve gözüyle gördüğü için yazdı. Yine biz Petrus yazdı diyoruz ama hemen devam eden ayette şunu da söylüyor. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. İşte bu nedenle elimizdeki kutsal kitap bir vahiydir. Yani bazen şöyle bir örnek de kullanıyorum. Diyelim ki ben, hı hı, A şehrine hiç gitmedim.
0: Evet.
1: Ama siz oraya gittiniz ve gelip bana anlatıyorsunuz. O zaman güvenilir bir tanıksa kişi nedir? Onun anlattığı doğrudur. İnanırım. Yani gitmemem gerekmiyor. Orada bir A şehrinin var olup olmadığını düşünmem gerekmiyor. İncil'deki aslında kayıtlar da böyle. Yani, hı-hı, bunu görenler var. Ve bunları anlatıyorlar. Ve yine biz İncil'i okuduğumuzda onun içsel kanıtları diyoruz. Yani o dönemdeki Grekçe yazılı şekli, ölçü birimleri, tartı birimleri hepsi birbirine uyuyor. Demek ki bu içsel kanıtlar bu metinlerin o dönemde yazıldığını gösteriyor. Ve biz de imanımızı güçlendiriyoruz. Yani buna iman ediyoruz. İncil Tanrı sözüdür ve bizim kurtuluşumuz için yazılmıştır.
0: Evet, gerçekten aslında o dağda o İsa Mesih'in görünümün değişmesi ve öğrencilerin tanıklığı, yani hem gördüler ve daha sonra da aslında bu gördüklerini yazdılar, tanıklık ettiler. Tabii ki İncil boyunca Mesih İsa kendisinden insanoğlu diye de söz ediyor. O da çok ilginç bir ifade. O zaman hem insanoğlu hem Tanrı oğlu mudur, nasıl olabilir diye sormak istiyorum. Belki insanoğlu ne demek? Yani hem insan hem Tanrı kavramını belki daha iyi anlamak gerekiyor.
1: Evet, bugün yine okuduğumuz metinlerde sen insan değil misin diyorlar. Evet. Ama insanoğlu kavramı biraz farklı. İnsanoğlu kutsal kitapta yine bir insan için kullanılıyor. Ama insanoğlu aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi için kullandığı ve evet, beklenen Mesih'i anlatan bir ünvandır. Ve İsa Mesih insanoğlu dediği zaman Tanrı'nın oğlu gibi düşünmemiz lazım. Onun uluhi kimliğini ifade ediyor. Onunla birlikte düşünmemizi istiyor. Ve İsa ölüp dirileceğini önceden bildirdiğinde şöyle dedi. İsa insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Yani bunu kendisi insanoğlu dediği zaman aynı zamanda insanların günahları için acı çeken kul kavramını vurguluyor. Bu Yeşaya kitabında anlatılıyor ve daha derin bir şekilde orada dile getiriliyor. Demek ki insanoğlu dediğimizde onun insan yönü var ama bu insan yönüyle birlikte aynı zamanda uluhi yönü var. Bunun ikisini bir anlamamız lazım. Yine başka bir yerde Daniel kitabında Daniel gördüğü vahiyde insan oğlunu şöyle yazıyor. Gece görümlerimde insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Aslında en iyi tanımlayan ayetlerden birisi bu diye düşünüyorum. Yani nedir? İnsanoğluna benzer biri görünüyor ve eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Az önce Petrus'un yazdıklarını okuduğumuzda ve dağdaki İsa'nın görünümün değiştiğini okuduğumuzda neyi söylemiştik? Orada İsa'nın görünümü değiştiğinde yüceliği de ifade edilmiş oldu. Ve Daniel İsa Mesih'ten yüzyıllar önce yaşamış bir peygamberdir. Sürgün döneminde yaşamış bir peygamberdir ve gördüğü görümde yine Mesih'e ve insanoğluna bir tanıklık veriyor ve egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır dediğinde demek ki insanoğlunun uluhi bir kimliğe sahip olduğunu iyi bir şekilde ifade etmiş oldu.
0: Evet ve söylediği sözler aslında tamamen İsa Mesih'in, yani okuduğumuzda, kutsal kitabı okuduğumuzda İsa Mesih'i tanımlayan ifadeler ve biz görüyoruz ki aslında İsa Mesih tabii ki bir insan bedeninde yer alsa da aslında Tanrı'nın sözü ve o kimliğe sahip. Bu daha net anlaşılıyor. Aslında ayetler de bunu açıkça söylüyor. Tabii ki biz insan olarak sınırlıyız ve bunu anlamak biraz zor ama Tanrı sözlerine baktığımızda aslında bu şekilde açıklıyor bize. Bunu görüyoruz. Tabii ki kavraması zor. Tanrı nasıl beden almış olabilir? Çünkü o maddiyat kavramının da ötesinde değil midir? Neden bu bedene girsin? Ya bunu nasıl yapabilir? Gibi bir düşünce de var. Belki zamanımızın sonuna gelirken bunun üzerinde biraz konuşursak aslında Tanrı'nın bizim için tasarısını anlamak açısından aynı zamanda İsa Mesih'in bu oğulluk kavramı, yetkisi üzerine konuştuğumuz konular üzerinde daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, Tanrı ruhtur. Yani bu Tanrı'nın Tanrı'yı en iyi tanımlayan sözlerden bir tanesidir. Kendisi için de bunu söylüyor. Ama ruh olan Tanrı beden olan insanlarla iletişim kurması lazım. Yani bunun yolu da sözü aracılığıyla bir iletişim kuruyor. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. Örneğin siz benimle Çince konuşmak isteseniz ve sorularınızı Çince sorsanız benden hiçbir cevap alamazsınız. Çünkü evet. Çince bilmiyorum. Ama Türkçe konuştuğunuz için ben sizin ne dediğinizi anlıyorum ve cevap veriyorum. Bunun gibi Tanrı da insanlarla insan diliyle konuşmak istediği için ne yapıyor? Bir beden alıyor. Tanrı isterse beden alabilir ve insanlarla insan gibi konuşabilir. Ama bir insan Tanrı olamaz. Bu konuda Yahya peygamberin tanıklığı da var. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani onun yeryüzüne gelen söz, beden alan kelam ne yapacak? İnsanları ruh olan Tanrı'yla barıştıracak. Yani bunu anlatmaya çalışıyordu diye düşünüyorum.
0: Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Pastörüm, size çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'nın oğlu olmak kavramı üzerinde konuştuk ve aslında İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından, onun yetkisini, onun gücünü anlamamız açısından güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de keyifle dinlemişlerdir bizleri. Çok teşekkür etmek istiyorum bütün dinleyicilerimize ve soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyoruz herkese.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.